0: çağırmak, aşırı hareketlerde bulunmak duanın ruhuna aykırıdır. Bu samimiyeti de zedeleyen bir durumdur. Kur'an'da Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Dua ederken edebe uygun ifadeler kullanmalıyız. Ne istediğimizi açık ve kesin bir şekilde belirtmeli, duanın edebine aykırı ifadelerden kaçınmalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurur. Sizden biri dua ettiğinde isteğini kesin olarak belirtsin. Sakın Allah'ım dilersen bana ver, dilersen beni bağışla demesin. Çünkü bu isteği yerine getirmesi için Allah'ı zorlayan yoktur. Sevgili dostlar, her yerde dua edebiliriz. Nasıl ki sadece belirli anlarda değil, her zaman dua edebiliyoruz, her durum ve yerde de dua edebiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta, duanın edebine aykırı bir halde olmamamızdır. Yüce Rabbimiz, biz Müslümanların özelliklerini anlatırken, bu konuyla ilgili olarak şunları söyler. Onlar, ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken, uzanırken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç dua örneğiyle bugün programımızı sonlandıralım. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle dua etermiş. Allah'ım, doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni niyaz ediyorum. Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Sevgili dostlar, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tövbe konusuyla ilgili konuşacağız. Burada olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Geçmişten bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama, galiba göklerdedir. İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil, ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devlet birden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mahalleniz.

Havranın, zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah intikam, yerde kalmış naaşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur.

Aşkımız sana bir muamma, çöz çözebildiğin kadar. Aşkım sana bir muamma,

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıkları konuşuyoruz ancak buradan yeniden bağımsızlığa, özgürlüğe ve gerçek hayattaki bağımlılıklara bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bugün alkol bağımlılığını konuşmak istiyorum sizle. Doğrusu bağımlılıkları konuşmak hakikaten zor. Çünkü bağımlılık literatürü bize arzu etmediğimiz bir takım örnekler sunuyor. Ve biz bağımlılıkları konuşurken gerçek hayat bağımlılıklarımıza yeniden dönmek umuduyla konuştuğumuz için bağımlılık örneklerini de bu merkezde okumak, değerlendirmek, düşünmek gerekir diye size yeniden hatırlatmak istiyorum. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah diyor ki Maide suresi 90. ayeti celilede, ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve şans oyunları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Tabi Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu ayeti celile gibi pek çok ayette insanın bağımlılıktan yeniden özgürlüğe dönüşünü ifade eden ve buna çağıran bir ilahi nida görüyoruz. Ayeti celilede dikkat çekilen bağımlılık türlerinin ilki alkol bağımlılığı. Peki alkol bağımlılığının temel belirtileri nelerdir diye düşündüğümüzde aklımıza neler öncelikle geliyor? Dilerseniz bunlardan bahsedelim. Öncelikle alkol kullanımını kontrol etme kabiliyetinin bozulması alkol bağımlılığının en önemli belirtisi. Çünkü kullanım kontrol kabiliyeti dediğimiz şey, baştan beri bütün programlarda dikkat çektiğim iradenin, özgür iradenin insanın kendi elinde olması. Tabii özgür irade Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği çok büyük bir nimet. İnsan diğer canlı türlerinden bu iradi kabiliyetiyle malum ayrılıyor ve onu yönetebildiği, psikologların ifadesiyle denetimini ve kontrolünü kendi elinde tutabildiği ölçüde aslında özgürleşiyor. Aksi söz konusu olduğunda herhangi bir konuda kullanım, kontrol etme kabiliyetimizi kaybettiğimizde doğrusu artık yönetici olma vasfımızı da kaybediyoruz. İşte burası aklın perdelendiği, duyguların etkisinin başka kaynaklar tarafından yönetildiği ve bizim dışımızda bir takım alanlara kanalize edildiği ve bizi hayata bağlılıktan bir takım maddelere bağımlılığa iten, oraya doğru sevk eden bir alan açılıyor. Bu yüzden alkol bağımlılığının da en temel belirtisi kullanım kontrolünü kaybetme. Tabii alkol kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya da sonuç vermeyen bir takım çabalara girişmek de alkol bağımlılığının belirtileri arasında. Tabii insan hayatın bir döneminde böyle bir bağımlılığın esiri olmuş olabilir. Her zaman vazgeçme yolu açık. Dolayısıyla bırakmak ya da en azından bir süre kontrol altında tutarak vazgeçmeye yönelmek için de bu yönde bir kabiliyetin gelişmiş olması gerekiyor. Ancak bağımlılığın belirtileri arasında da bu kabiliyetin bir türlü gelişmemesi var. Evet, bir diğer bağımlılık belirtisi, temel belirtisi daha doğrusu, alkol kullanımına diğer etkenlere göre daha fazla öncelik verme. Hayatın eğer rutinleri içerisinde böyle bir etkinlik alanı açtı iseniz, bir takım tiryakiliklerde ve bağımlılıklarda bizim çok duyduğumuz şekilde sosyal içici olarak kendinizi tabir ederek aslında biraz böyle masum bir alana taşımaya gayret ediyor iseniz, doğrusu bu masumiyet karinesi bir süre sonra geçerliliğini kaybedecek ve siz pek çok sosyal etkinlik, faydalı etkinliğin yerine böyle zararlı bir alışkanlığı, bir bağımlılık türünü getirmiş olacaksınız. İşte, okulda ya da evdeki konumu gereği bir takım yükümlülüklerini yerine getirememek bunun doğal bir negatif sonucu olacak. Tabii ki alkolün pek çok sosyal etkisi var ama bunları özellikle alanlara göre ayrıştırdığımızda meslek hayatınızda, efendim eğitim hayatınızda, aile hayatınızda bir takım yükümlülüklerden, sorumluluklardan sizi gittikçe uzaklaştırdığını görüyorsunuz.
Zararlı alışkanlıklar ve onun olumsuz sonuçlarıyla karşılaşılmasına rağmen kullanıma devam etmek, burada güçlü bir alkol kullanım isteği duymak, daha doğrusu bir türlü vazgeçememek, kontrol edememek, iradesini yönetememek gibi bir takım sosyal sonuçlar üretiyor. Sevgili dinleyenlerim, alkolün gittikçe eski etkisini kaybetmesi, yani ona karşı bir tolerans geliştirilmesi de alkol bağımlılığının temel belirtileri arasında sayılıyor. Çoğu kez istendiğinden daha fazla ya da daha uzun süreli olarak alkol alınması da gittikçe bağımlılığı pekiştiriyor. Alkolün etkilerinin neden olduğu ya da tetiklediği sürekli ya da yineleyici sosyal ya da kişiler arası sorunlar olsa da alkol kullanımı sürdürmeye devam ediyor böyle insanlar. Çünkü bağımlılık onsuz yapamam halini ifade ettiği için insan istemeden de olsa artık bir takım pratikleri tekrarlaya alışkanlığa dönüştürüyor. Ve bağımlılık potansiyeli her geçen gün daha da artıyor. Bağımlılık eğer oluştu ise bu alışkanlık da gittikçe derinleşiyor. Evet, yineleyici bir şekilde tehlikeli olabilecek durumlarda alkol kullanma. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce, milyonlarca insan alkol yüzünden bir takım kazalarda hayatını kaybediyor. Bunların başında da trafik kazaları geliyor. Çünkü alkol alımı iradenizi, zihninizi, ruhsal durumunuzu negatif yönde gittikçe olumsuz yönde etkiliyor ve siz artık siz olmaktan, bilinçli siz olmaktan çıkıp bir tür robot gibi hareket etmeye başlıyorsunuz. Evet, tekrarlanan, yinelenen, kontrol dışı hareketlerde sizi bir takım hatalara daha çok meyilli kılıyor. Ve alkol kullanımının kesilmesi veya azaltılması sonrasında yoksunluk belirtilerinin görülmesi de yine alkol bağımlılığının belirtileri arasında yer alıyor. Çünkü vücudunuz alkole alıştığında bağımlılık yapıcı etkisi güçlü olan bir madde olduğu için yoksunluk belirtisi ondan uzak kaldığınız her anda beyninizin, vücudunuzun size gönderdiği temel sinyaller arasında yer alıyor. Ve insan gittikçe bağlılıktan bağımlılığa doğru bir yolculuğa çıktığının farkına bile varamıyor. Ve gelen uyaranlar karşısında bağımlılık ne kadar derinleştiyse ondan uzaklaşmak da o ölçüde zorlaşıyor. Aziz dinleyenler, bağımlılıkların her türü kuşkusuz çok kötü. Ancak alkol bağımlılığı, içki bağımlılığı bunlar arasında belki hayatımızın hemen her alanına etki eden zararlarıyla öncelikli sıralamaya almamız gereken bir bağımlılık türü. Başta okuduğum ayet-i celilede Cenab-ı Hakk'ın hatırlattığı gibi bütün bağımlılıklardan içki, kumar, şans oyunları gibi uzak durmak ve bunların zararlarını fark etmek kurtuluş reçetemizi bize sunuyor. Doğrusu hem dünyada hem ahirette ve sonsuz hayata açılan bu dünya hayatının bir takım günlük, haftalık, yıllık periyotlarında, rutinlerinde, hayatın bir takım kırılma noktalarında, zararlı alışkanlık

0: alışkanlıklardan yararlı alışkanlıklara dönüş yapmak ve yinelenen niyetlerimizle hayata yeniden huzurlu, kendimizle, çevremizle, yaşantımızla, sosyal ilişkilerimizle ve hayatın akışıyla uyumlu bir şekilde katılmak için lütfen bağımlılıklardan uzak, bağlılıklara yönelik gayretli bir hayata adım atın. Bağımlı olan kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü bağımlılık geri döndürülebilir bir süreç. Yeter ki siz burada iradenizi yeniden kontrol altına alacak bir çaba, bir gayret ortaya koyun. Bu konuda uzman desteği alın ve hayata yeniden tutunacak, huzurlu, mutlu ve müreffeh bir hayata adım atacak gayreti ortaya koyun. Evet, hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara yelken açtığımız ve gerçek ilişkilerle hayata tutunduğumuz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasızları. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an Fatiha suresiyle başlar. Bu surede Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresiyle Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrailoğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Fatiha Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara, diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah, inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek, gözlerini kör edercesine çakar. Onların çevresini aydınlatınca orada yürürler, karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi, onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkar.

varmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının.
elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi diriltti ki şükredesiniz ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız, bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış,
üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz, bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisine çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından, yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz.
hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden

birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağıyı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar, işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağa sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse,
yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar, Yahudi ve Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır.
bir şeyin olmasını diledi.

sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da, İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim, soyumdan da deyince Rabbi, vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekleri için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekleri için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail'le birlikte o evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş. Onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle

de doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Muahhir. Dilediğini geri koyan olayları

0: Onların zamanını hikmetiyle ayarlayan ve bekleten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları sebep-sonuç ilişkisiyle bir arada tutan, Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Geriye bırakmak, geride tutmak anlamındaki tehir kelimesinden türeyen muahhir esması, dilediğini geriye bırakan, erteleyen anlamına gelir. Allah'ın muahhir oluşu, sebeplere bağlı sonuçları yaratıp zamanını bekletmesiyle, olayları birbirine bağlayarak arka arkaya getirmesiyle, bazen de biz kulların yapıp ettiklerinin dünyevi ve uhrevi neticelerini bekletmesi veya geciktirmesiyle tecelli eder. Peki Allah'ın bu düzenle bize anlattığı nedir? Bizim bu esmadan alacağımız nedir? Gelin biraz bunun üzerine düşünelim. Eskilerin bir sözü vardır. Allah imhal eder ama ihmal etmez derler. Bu sözle birlikte aslında birkaç hakikatin de altını çizerler. Birincisi, Allah her şeyi gören, bilendir. Hiçbir şey gözünden kaçmaz. İkincisi, aceleyle, öfkeyle hareket edip cezalandırmaz. Kullarının gelecekte tövbe etme ihtimallerini yakmaz, onlara fırsat verir. Lakin kimsenin yaptığı iyilik de, kötülük de karşılıksız kalmaz. Muhakkak bir gün hesabı görülür. Peki, bunun benim hayatıma nasıl bir yansıması olur? İnsan her işinde karşılık bekler. Bir evlat yetiştirdiğimizde, içten içe yaşlanınca onların da bize merhamet edeceğini düşünürüz mesela. Bir işte çalıştığımızda karşılığında ücret alacağımızı, hizmet ettiğimizde teşekkür edileceğini hesap ederiz yahut en azından bekleriz. Beklentimiz karşılanmazsa yapmaya devam edemeyiz, motivasyonumuz düşer. Ben niçin yaptım ki bunca işi, neye verdim bunca emeği deriz. Değmeyeceğini düşündüğümüzde de o işi yapmaktan vazgeçeriz. Rabbimiz de bunu bildiğinden bütün karşılıkları kendisinin vereceğini vaat eder bize. Hayır ve şer her işte karşılığı Allah'tan alacağını düşünmesini ister insanın. İnsanın sınırlarını düzgün belirleyebilmesi için gereklidir bu. Neyi kime göre yapmalıyız sorusuna en güzel ve doğru cevabı verir. Mesela bir kötülüğü kimsenin görmediği, bilmediği bir yerde yapabilir miyiz? Kimse farkında değilse ve onun yüzünden cezalandırılmayacaksak yapılabilir mi? Veya bir iyiliğin kıymetini karşımızdaki bilmeyecekse yapmaz mıyız? İyi bir insan olmanın, içinde bulunduğumuz toplulukta bir değeri yoksa, iyiler aşağılanıyorsa, iyi olmaya değmez mi? Bu ahlaki ikilemlerin içinden bir tek cevapla çıkabiliriz. Bizim yaptıklarımızın bir yerde karşılığı yoksa istediğimizi yapabiliriz ama var. Bizim muhatabımız Allah ve Allah'ın katında yaptığımız her şeyin bir karşılığı var. Biz bu ikileme düşmeyelim. Değerlerimizi başkalarına göre belirleyip iç tutarsızlık yaşamayalım diye Rabbimiz bize ahireti hatırlatıyor. Yaptıklarımızın bir karşılığı olduğunu söylüyor ve hatta bize mühlet verdiğini, doğru davranıp davranmayacağımıza baktığını belirtiyor. Bir iyilikte bulunduğumuzda boşa gitti diye düşünmememiz için, bir fenalık yaptığımızda aman kimse fark etmedi yanıma kar kaldı demememiz için denetlendiğimizi fark etmemizi istiyor. Rabbimiz bizi farkındalığı yüksek müminlerden eylesin. Bazen de bazı kimseleri görürüz, hayret ederiz. Fenalıkları boylarını aşmıştır. Israrla günaha devam ederler. Dahası kimse çıkıp da yanlış yapıyorsun demez onlara. Nasıl deriz? Nasıl bu kadar rahat devam ediyor? Rabbim nasıl onu helak etmiyor diye düşünürüz. Halbuki Rabbimiz ayetleriyle onların halini de anlatır bize. Ali İmran suresinde. İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır, buyurur mesela. Demek ki bir insanın olduğu halde refah içinde yaşayıp gitmesi, Allah'ın görmemesinden değil, bilakis görüp mühlet vermesindendir. O müddet aslında insana tövbe içinde verilen bir zaman, tanınan bir imkandır. Rabbimiz bizi sonu gelip çatmadan tövbe edebilen halis kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim kendime bakmam gerek. Hangi hal üzere yaşayıp gidiyorum? Kendimden memnun muyum? Şu halimle Rabbimin huzuruna çıksam kendimden razı olur muyum? Rabbimin benden razı olmasını bekler miyim? Benim için mühim olanı bu. Ben bilirim ki Rabbimin muahhir esması üzerimde tecelli ediyor. Rabbim bana mühlet veriyor. Belki hak ettiğim şeyler var ama merhametiyle bana ulaştırmıyor. Benim halimi düzeltmem gerek. Rabbimin esmasının hakkını ancak böyle verebilirim. Gecikmeden doğan vakti hayra çeviririm. Ben dua ederim, yakarırım, iyilikte sebat ederim. Bir duam yerini bulmadı diye yahut dilediğim olmadı diye ibadetimi bırakacak değilim. Benim işimdir kulluk, varlığımın ispatıdır. İbadete ihtiyacı olan yakarmaya, inanmaya, tapmaya ihtiyacı olan benim. Ben kendi izzeti şerefim için uğraşırım. Rabbimin huzuruna çıktığımda mahcup olmamak için. Benim en büyük derdim olabileceğim en iyi halime ulaşmaktır. Yoksa Rabbimin hesabı göreceğinden bir şüphem yok. Rabbim bir şeyi geciktirdiğinde beni unutmuş da değildir. Hakkımı da yemez bilirim. Bir haksızlığa uğradığımda vazgeçmem, bırakmam, pes etmem. Rabbimin bana hakkımı vereceğinden emin olurum. Yahut Rabbim benim için bir şeyi geciktirdiğinde ilmindendir derim, beklemeyi bilirim. Ben bu yolu kendi mükemmelime ulaşmak için yürürüm. Dilerim ki Rabbim de en güzel halime ulaşmadan canımı almasın, beni huzurunda anlı ak eylesin. Kendini seven, kullarını kendisine yaklaştıran, günahta ısrarcı kullarını kendinden uzaklaştıran ya muahhir, bir gün senin huzuruna çıkmayı akıllarından geçirmeyen, kibre kapılan kullarının niyetlerini bilen, iyiliklerini mahşerde yok sayacak olan sensin. Senden yalnız ve yalnız senin rızan için hak üzere olmayı dilerim. Hiçbir emeğimin ziyan olmaması için niyetimi halis tutmamda bana yar ve yardımcı ol Rabbim. Şüphesiz kalpleri bilen ancak sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

0: Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler.
8: Selamı gönülden alabilenler.
9: Hayırlı günler diyenler.
10: Karşılıksız sevenler.
11: Kadir kıymet bilenler.
12: Üzerine güneş değmeyenler.
13: Hesap etmeden verebilenler.
14: Ben değil, biz diyebilenler.
15: Herkese merhamet edebilenler.
16: Hayır sabahlar.
17: Yolu yönü haktan yana olanlar.
18: Aralarında selamı yayanlar.
19: Doğrudan yana olanlar.
20: Mazluma kol kanat olanlar.
21: Yol açan.
22: Yol olan.
23: Yolda olanlara.
16: Hayır sabahlar.
15: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün sağ.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil, biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara
23: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
24: Hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bu özel günde milletimizin bağımsızlık yolculuğunda umut meşalesinin yakıldığı, gençliğe emanet edilen anlamlı bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu özel günde de sabahın bereketini, umudunu ve güzel enerjisini hep birlikte paylaşıyoruz. Evinde, işinde, yolda bizi dinleyen herkese gönülden selamlarımızı gönderiyoruz, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere bütün dinleyicilerimize sağlık, huzur ve güzel bir gün diliyoruz elbette. Hayırlı sabahlar başlıyor.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Diyanet Radyo'da önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca gündemin nabzını birlikte tutacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, gazete manşetleri, haber kaynaklarına düşen son dakika bilgileri ve güne dair öne çıkan başlıklarla. Sizleri yeni güne hazırlamaya çalışacağız. Doğru bilgiyle güne başlamak, gündemi takip ederken sabahın bereketini de birlikte paylaşmak için buradayız, Diyanet Radyo stüdyolarındayız. Elbette bu güzel sabaha birbirinden güzel eserler de eşlik edecek. Gönlünüze dokunan ezgilerle, eserlerle, sıcak bir muhabbetle ve güzel sözlerle sabahınıza ses olmaya gayret edeceğiz. Ve tabii ki sizler de bu programın kıymetli bir parçasısınız sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlarınızı, selamlarınızı, güzel dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Çünkü sabahın bereketi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Hayırlı sabahlar tüm hızıyla başladı ve devam ediyor. Dünden bugüne yansıyan haberlere şöyle bir baktığımızda özellikle şu haber öne çıkıyor. Küresel Sumut filosuna yönelik İsrail saldırısı, bu saldırıya yönelik tepkiler öne çıkan başlıklar arasında yer bulmuş. Günün belki de en önemli gelişmesi diyebiliriz bunun için. Gazetelerin birinci sayfalarından bu gelişmeyi ve sonrasında gelen tepkileri birlikte paylaşalım. Uluslararası sularda insanlığa saldırı. İsrail, Kıbrıs açıklarında küresel Sumut filosuna saldırdı. Sabah gazetesinin birinci sayfasında haber böyle görülmüş. Soykırımcı İsrail bir kez daha uluslararası sularda insanlık suçu işledi. Siyonist askerler, 39 teknedeki 66'sı Türk, 320'yi aşkın aktivisti alıkoydu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi soykırımcılara destek olmakla suçlandı deniyor. Bu saldırıya en güçlü tepkilerden biri tabii ki Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail her türlü barbarlığı sergiliyor demiş. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna saldıran Siyonist yönetime sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum diyor. Mesajları şöyle devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Filodaki vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını sürdürüyor. İnsani yardımların engellenmesinden sivilleri hedef alan hava saldırılarına her türlü barbarlığı sergiliyorlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye'nin bölgenin istikrar adası olduğunu da vurguluyor. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Savaş öncesine dönüş zaman alacak olsa da ülkemiz çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek. Bunun işaretlerini de görebiliyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi günden güne artıyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada şampiyon olan Galatasaray Kulübü yönetimini ve teknik heyetiyle birlikte futbolcuları kabul etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Erdoğan'a forma hediye etmiş ve Türkiye sizin liderliğinizde istikrarlı bir ortam yakaladı. Biz de bu anlayışı örnek alıyoruz diyor. Gazze'li cesur fenomene övgü Başkan Erdoğan sosyal medyada İsrail zulmünü anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazze'li Ramazan Ebu Cezer ve ailesini de kabul etmiş. Erdoğan Gazze'nin sesi olan küçük Ramazan'ın cesur mücadelesini takdirle karşıladığını ifade ediyor. Evet, küresel Sumut filosuna yönelik saldırıya tepkiler bu şekilde Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer buluyor. Şehit polislerimiz dualarla uğurlandı. Çorlu'da psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kaçan bir saldırgan tarafından şehit edilen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç son yolculuklarına uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakanı çiftçi tarifsiz bir yürek yangınının içinde olduklarını belirtiyor. Bir başka haber, Mersin'de seri katil dehşeti şeklinde bu başlıkta duyurulmuş. 6 ölü 8 yaralı var. Çamlı Yayla ilçesinde eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk Tarsus'ta da bir lokantaya ateş açtı. İş yeri sahibi Sabri Pan'la Ahmet Ercan hayatını kaybetti. Kaçarken Yusuf Oktay, Abdullah Koca ve tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu katleden saldırgan 8 kişiyi de yaralamış ve şu anda aranıyor. Evet, Sabah gazetesinin birinci sayfasına yansıyan haberler özetle bu şekilde. Büyük direnişin ve dirilişin 107. yılı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun dilekleri de yine birinci sayfamızda yer buluyor. Sizlerin mesajları da gelmeye başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, sabahın bereketini, güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Afyon İsçehisar'dan Lokman Çetinel bizlere yazmış ve sabahın hayrı, bereketi üzerimize olsun inşallah demiş. Torunları Abdullah, Yusuf, Lokman, Muhammed, Eymen için sıradaki eseri istiyormuş ve 19 Mayıs günü gençlerimize başarılar diliyorum demiş. Evet, güzel mesajlarınız geliyor. Sabahın bereketini sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bu buluşmamıza, bu güzel programa güzel eserler de eşlik ediyor.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahı birlikte karşıladık ve o bereketi, huzuru birlikte paylaşıyoruz sizlerle. Sizleri dünden bugüne yansıyan gelişmelerle, gazete manşetleriyle ve bugün haber kaynaklarımıza düşen son dakika bilgileriyle gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Ve bir taraftan da sizin mesajlarınıza yer veriyoruz. Birbirinden güzel mesajlar geliyor. Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Günün satır başlarına şöyle göz atmaya devam edelim. İslam karşıtı saldırılar zaman zaman olabiliyor dünyanın farklı yerlerinde. Biliyorsunuz yine benzer şüpheler üzerine gerçekleştirilen bir saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. ABD medyasındaki haberlere göre Kaliforniya'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. San Diego Emniyet Müdürü gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2 saldırgan olaydan hemen sonra intihar ediyorlar ve olayın nefret suçu olarak da soruşturulduğu bildiriliyor ABD makamlarınca. Şüphelilerin kimliği henüz belirlenememiş ama orada şahitlerin söylediklerine göre daha önce saldırıya uğramayan veya tehdit almayan bir yermiş ama buna rağmen böyle bir saldırı gerçekleşiyor. O esnada yani saldırı esnasında da okulda eğitim gören çocuklar binada yer alıyorlar ve onların zararına herhangi bir durum söz konusu olmamış ama 3 kişi hayatını kaybediyor. Bir görgü tanığının ifadeleri yer alıyor. Erbil Atay. İki silahlı saldırgan binaya birlikte gelmişler ve biri güvenlik görevlisiyle konuşurken diğeri de içeride ateş açmaya başlamış. Olayın şahitleri böyle anlatıyor. O esnada güvenlik görevlisi başından vurularak yaşamını yitiriyor ve kendisi de İmamla bir görüşmesi olduğunu, bir saat geç kaldığını, büyük ihtimalle geç kalmasa olayda kendisinin de hedef olabileceğini ifade ediyordu. Burada güvenlik görevlisinin sürekli tam teçhizatlı ve silahlı şekilde okul kapısında nöbet tuttuğunu söylemiş oradaki o vatandaş. Ve görevlinin yıllardır burada çalıştığını da belirtmiş. Ama böyle bir olay meydana geliyor. Oradaki özel okul da Amerikan eğitim sistemine kayıtlı ve ulusal çapta çeşitli yarışmalarda dereceye giren böyle başarılı bir eğitim kurumuymuş. Ve saldırının gerçekleştiği binada sadece ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğünü söylüyor. Bir tepki var. Trump'tan San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırı için korkunç bir durum değerlendirmesinde bulunmuş sevgili dinleyicilerimiz. Haberin ayrıntıları böyle. Diğer taraftan tabii az önce küresel somut filosuna yönelik saldırıdan bahsettik. Bir taraftan da İran, Amerika ve İsrail üçgeninde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, ateşkesin devam edip etmeyeceği soruları gündemde yerini koruyor. ABD Başkanı Trump İran'a saldırıları sadece bir süreliğine ertelediğini belirtmiş. Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydediyor ve İran'a yeni bir saldırı konusunda bir süreliğine erteledim. Umarım sonsuza kadar olur ama muhtemelen sadece bir süreliğine şeklinde bir açıklama yapmış Trump. Diyanet Radyo'da gazetelerin birinci sayfalarından yine gündemi takip etmeye devam edelim. Az önce ifade ettiğim küresel somut filosu ile ilgili haber yola çıktık geri dönmeyiz başlığıyla verilmiş. İsrail Gazze'ye insani yardım götüren somut filosuna 3. kez saldırdı. 66'sı Türk, 321 aktivist alıkonuldu. 39 tekneyle irtibat kesildi. Hürriyete konuşan aktivistler yola devam ediyoruz geri dönmeyiz diyorlar. Özellikle Kurban Bayramı öncesi zaman zaman gündeme gelen bir konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da da tepki gösterdiği bir mesele. Son küresel gelişmelerle birlikte değerlendirdiğimizde zaman zaman çeşitli ürünlere fahiş fiyatlarda zam yapılmasına tepki gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toptaki törende konuştu. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşımızın cebine el uzatmaktadır diyor. Ve şöyle devam ediyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Göstergelerden bize anlatılan ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin ve üreticinin anlattıklarıyla yaptık diyor. Yasa dışı bahse bir dalga daha haberini görüyoruz yine birinci sayfada. Adana'dan sonra dün de Antalya ve Mersin'de yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan iki çeteye baskın düzenlendi. 233 kişi hakkında işlem yapıldı. Evet, gündemden satır başları bu şekilde devam ediyor. Hayırlı sabahlar, günümüz bereketli olsun. Konya'dan Abdullah Bey, sabahın bu saatinde Diyanet Radyo dinliyor olmak güzel demiş. Eserler güzel, kolay gelsin. Şehitlerimize, Yüce Rabbimizden rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum demiş yine. Çok teşekkür ediyoruz mesajınız için. Mesajlar gelmeye devam ediyor bir yandan. Bir taraftan gündemin satır başlarını şöyle bir hatırlıyoruz. Ve diğer taraftan da tabii ki güzel eserler bu programa eşlik etmeye devam ediyor.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Yeni saate doğru ilerlerken gündemden satır başlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları o mübarek, o güzel topraklarda kafileler halinde Mekke'de özellikle Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Müzdelife, Mina, Cennetül Mualla ve Cin Mescidi'ne ziyarette bulunuyor. Orada başka bir heyecan var, başka bir gündem var. Biz burada sıcak gündemin başlıklarını sizlerle paylaşırken orada çok başka bir atmosferde, başka bir duyguyla insanlar kutsal topraklarda ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Oraya da tabii gönül dolusu selamlarımızı iletelim. Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları ibadetle beraber Mekke'deki kutsal mekanları ziyaret ederek günlerini geçiriyorlar. Mescid-i Haram günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı ve hacı adaylarının zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında yer alıyor. Hacı adaylarının ziyaret ettiği yerlerin başında yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası geliyor. Sabah namazını mağara çevresinde eda etmek için Mekke'ye 5 kilometre mesafedeki Nur Dağı'nın zirvesine tırmanan hacı adayları bir saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye çıkıp Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor. Güncel fotoğraflar eşliğinde haber kaynaklarında yer buluyor. İşte bu ziyaretler, bu ibadetlerden yansıyanlar. Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığımız 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Hac ibadetiyle birlikte tabii diğer taraftan kurban ibadetimiz de son derece önemli. 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı başlıyor. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmesi Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek. Peki hangi hayvanlar kurban kesilebilir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Nasıl hareket etmek gerekiyor? Tüm bunları Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu açıklıyor. Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. 5 soruda derlenmiş. Bakın en çok sorulan sorular neler? Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir sorusu en çok sorulan soru. Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz değil. Bir başka soru, kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak asgari sınır nedir diye sorulmuş. Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şartı aranmakta deniyor. Burada koyun cinsi için bir istisna söz konusuymuş. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde kurban edilebilirmiş. Büyük ve küçük baş hayvanlarda kurban hissesi sınırının ne olduğu da yine çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Şöyle cevap verilmiş Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından, koyun ve keçi sadece bir kişi adına kurban edilir, deve, sığır ve manda ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi 7'de 1'den aşağıya düşmemelidir cevabı verilmiş. Bir başka soru, kurbanlık hayvanların fiziksel özellikleri nelerdir şeklinde? Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır şeklinde cevap veriliyor. Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar hayvanın kurban olmasına engel teşkil ediyormuş.

ve bir başka soru da kısırlaştırılmış hayvan kurban edilebilirmiş şeklinde. Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış, iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir cevabı verilmiş. Bunlar önemli sorular. İbadetin sakatlanmadan yapılabilmesi için, tam manasıyla, tam maksadıyla yapılabilmesi için çokça sorulan sorulardı bunlar ve cevapları da bu şekilde derlemişler, onlara aktardık. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlarımız geliyor ve tabii ki dünyanın çeşitli ülkelerinden de mesajlar geliyor. Hollanda'dan gelen bir mesaj. Kayserili Kalender Çapan sıradaki ilahiyi yeni Burak için istediğini ifade etmiş. Allah razı olsun diyor. Sizlerden de Allah razı olsun. Bizleri Allah'a emanet etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Hayırlı sabahlar, bereketli, bol güneşli, sağlıklı günler dilemiş bir başka dinleyicimiz. Allah'ım polislerimizi, güvendiklerimizi, iyi güzel insanlarımızı koru demiş kötülüklerden ve Gençlik Spor Bayramınızı kutluyoruz diye de eklemiş. Mehtap Hanım teşekkür ediyoruz. Bir de eser istiyor, notlarımızın arasına alıyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da gündemi birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Sabahın bereketiyle birlikte şemsiyelerinizi hazırlayın. Özellikle de Kurban Bayramı'na doğru devam ederken 6 gün boyunca 81 ilimizde bahar yağmurları görülecekmiş. Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası yarın itibarıyla yurdun neredeyse tamamını etkisi altına alacakmış, özellikle cuma ve cumartesi günleri. 81 ilde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların Kurban Bayramı arefesine kadar sürmesi bekleniyor. Bu anlamda uyarımızı yapmış olalım. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek hava sıcaklıkları, özellikle kuzeydoğu ve doğu kesimlerde. Diğer yerlerde ise yine mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyormuş. Evet, önümüzdeki 6 güne dikkat, gök gürültülü sağanak yağışlar Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanabilir, görülebilir. Biz bereket olarak tabii ki bunu kabul ediyoruz, görüyoruz. Ama zaman zaman olumsuz etkileri olabiliyor sağanak yağışların ve bununla da ilgili Çorum'da mesela bir örnek. Hortumun vurduğu köyler var. Bu köylerde konteynerler kurulmuş. Çorum'un Sungur ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde evleri yıkılan vatandaşlara 14 konteyner teslim edilmiş. Böyle olumsuz tarafları da olabiliyor. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor elbette. Bugün 19 Mayıs kutlamalar var. Gençlere emanet edilen bu özel günde bazı yollar da trafiğe kapalı olacak. Özellikle Ankara ve İstanbul'da. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün 8'den itibaren kapalı olan yollar şöyle: Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necati Bey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Mareşal Fevzi Çakmak Caddeleri, De Gaulle Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacakmış. Bu güzergahları takip edenler için uyarması bizden. Yine Türk Gençliği Büyük Kurultayı etkinlikleri kapsamında etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin tren garı kavşakla Baruthane kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü, tren garı kavşakla buraya bağlanan ve açılan yan varyantlar da ulaştırma kavşaktan tren garı kavşağına bağlanan yan varyant ve tren garı kavşaktan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantlar trafiğe kapalı olacakmış. O yüzden dikkat edelim. İstanbul'da da yine iki ilçede bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Fatih ve Beyoğlu'nda. Etkinlikler bitene kadar Beyoğlu'nda Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necati Bey Caddesi, Tersane Caddesi, Perşembe Pazarı ışıklarla Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasında kapanma söz konusu. Bu yollara alternatif tarlabaşı kullanılabilir. Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe, Kadırgalar Caddesi ile Bankalar Caddesi ile Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek. Yine Fatih'te Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacakmış. Alternatif olarak Atatürk Bulvarı ile Atatürk Köprüsü kullanılabilecekmiş. Ankara ve İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar bu şekilde sevgili dinleyiciler. Kutlamalar gün boyu devam edecek. Gençlere emanet edilen gençliğin bayramı dedik, öyle değil mi? Şimdi geleceği inşa eden gençlerimizden bazı örnek başarı hikayelerine geçelim mi? Milliyet Gazetesi birinci sayfasında bunlara yer vermiş. Bilimden sanata, spordan çevre projelerine, her alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye sınırlarını aşan gençler hem geleceğe umut oluyor hem de 19 Mayıs ruhunu gururla yaşatıyor denmiş. MS hastalığını tespit eden öğrenciden tutun da denizcilikte şampiyon olan öğrenciye, jimnastikte rekorlar kıran öğrenciye, piyanoda dünya başarısı sağlayan genç öğrencilere kadar birçok dalda başarı sağlayan gençlerimiz var. Onların hikayeleri Milliyet Gazetesi'nde birinci sayfada yer buluyor. İsrail'in haydutluğunu lanetliyorum başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkisi ifade ediliyor. İsrail'den yeni korsanlık eylemi başlığı kullanılıyor. Birinci sayfalar.

Radyolardan yer bulan haberlerden bazıları da bunlardı. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserlerle programımızı devam ettirelim. Onlardan birini daha dinleyelim. Ardından yine haber turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Trafikte yolda bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, aman yollara dikkat edelim. Dikkatimizi her zaman güçlü bir şekilde en üst seviyede tutalım. Hem direksiyon hakimiyetimize hem de sinir hakimiyetimize dikkat etmemizde fayda var. Yolda sinirlenmiyoruz ve moralimizi hep yüksek tutuyoruz. Bunu her seferinde söylüyoruz, öyle değil mi? Ve tabii ki radyolarınızda Diyanet Radyo'yu da dinliyorsanız şayet gününüz inşallah güzel geçecek diye ümit ediyoruz. Tabii özellikle güvenliğe son derece önem verdiğimizi her seferinde söylüyoruz. Burada kurallara uymak değil, aynı zamanda hazırlıklı olmak da gerekiyor olası her türlü duruma karşı. Malumunuz araçlarda bazı gereçlerin bulunması elzem. Bunlarla ilgili zaten mevzuatta söz konusu, zorunlu olarak bulundurmamız gerekiyor.

düzenleme yapılmış. Bunu da hatırlatmış olalım. Hazır yola çıkmışken kontrol etmekte fayda var. Çünkü eksik ekipman varsa araç muayenesinde sorun yaşayabilirsiniz. Ve bazı yaptırımlarla bu anlamda karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu aktarmış olalım. Sürücülerimizi bu anlamda uyarıyoruz. Türkiye gazetesinde Rus uçağının ilk biz görüntüledik başlığını görüyorum. Farklı bir haber olarak paylaşalım. Sınır ihlali yaptığı için Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağının enkazına 11 yıl sonra Suriye dağlarında ulaştık deniyor haberde. Tarih 24 Kasım 2015'i gösteriyordu. Suriye'de görevli Rus savaş uçağı Türkmen Dağı bölgesini bombaladıktan sonra sınır ihlali yapınca iki Türk F-16 tarafından vurularak düşürüldü. İki pilottan biri öldü. Ruslar günlerce enkazı arasa da yeri tespit edilememişti. Esad rejimi düştü. Türkmenler buldu. Zorlu ve mayınlı arazilerden geçerek fırınlık mevkiindeki parçalara ulaştıklarını ifade ediyorlar. Bir fotoğraf eşliğinde haber sunuluyor Türkiye gazetesinde. Gündemden yansıyan haberlerden bir başkasını da yine malum haberin ayrıntıları olarak sizlerle paylaşalım. Bu da Yeni Şafak gazetesinde haydut gemileri basıp kaçırdı başlığını kullanıyorlar. Burada Ümmü Gülsüm'ün son notları var. İsrail baskınında gazete editörü Ümmü Gülsüm Durmuş da kaçırıldı. Ve Jandabar isimli teknenin yolcuları arasında yer alıyordu Durmuş. İlk günden bu yana Yeni Şafak için filodan notlar aktarıyordu. Durmuş kaçırılmadan hemen önce de gelişmeleri şu şekilde paylaşmıştı. Acil duruma geçiyoruz. Sumut filosunun etrafında 2 adet savaş gemisi görüldü. Dün geceden sinyalleri de vardı. Zaten teyakkuzdayız. Merkezle irtibatımız koptu. İlerlemeye çalışıyoruz. Bu arada internetimizde de kesintiler başladı demişti. Diğer yandan filo yoluna devam ediyor. Geri kalan kısmı tam hızla Gazze'ye doğru ilerliyor. Bu arada canlı yayınlar yapılıyor. İnternetin çektiği durumlarda ve orada da İsrail askerlerinin gemileri basma anlarına da yer verilmiş. İnşallah sağ salim hiçbir zarar görmeden bütün filo ekibi ülkelerine dönerler. Tabii öncelik Gazze'ye ulaşmaları ve orada insani yardım bekleyen insanlara, Filistinlilere yardımların ulaştırılması. Çünkü Gazze'de yeniden açlık endişesi baş göstermeye başladı. Dolayısıyla orada un miktarı azaldı. Fırınlar yeterli ekmek üretemiyorlar. Az sayıdaki fırının önünde de uzun kuyruklar oluşuyor. Elektrik altyapısı çöktüğü için jeneratöre ihtiyaç duyuluyor. Yakıt ve sanayi tipi yağ girişi de engelleniyor İsrail tarafından. Dolayısıyla orada çok ciddi bir insani dram var. Umarız Sumut filosu bir an önce Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizin yardımına yetişirler diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Sabahı birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.

Diyanet Radyo'da sizleri gündemden haberdar etmeye çalıştık. Hayırlı sabahların bugün de sonuna geliyoruz. Sabahın hayrı, bereketi ve güzel enerjisi elbette gün boyu sizlerle olmaya devam edecek. Bu anlamda 19 Mayıs sabahında başta gençlerimiz olmak üzere tüm dinleyicilerimize hayatın her alanında başarı, azim ve güzellikler diliyoruz. Çünkü gençlerimiz Türkiye'nin umudu, yarınlarımızın en güçlü teminatı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Türkiye yüzyılı derken daha güçlü, daha müreffeh, daha umut dolu bir geleceğin inşasında en büyük sorumluluğun da genç omuzlarda yükseleceğine İnanıyoruz. Bundan 107 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi bugün de yine aynı inançla, aynı kararlılıkla yanmaya devam ediyor. O ruhu yaşatacak olan da vatanını seven, değerlerine bağlı, bilgili ve güçlü bir gençlik. Dolayısıyla bu özel gününüzü, bayramımızı kutluyoruz. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo'dan hepinize hayırlı, bereketli, güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Vallahi o zat mübarek bir insandı.
2: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
1: Gördüğüm en güzel insandı. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
2: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
1: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
2: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım?
3: Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kamini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler.
5: Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
6: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
7: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
5: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti.
0: 30. Bölüm.
5: Hazreti Ali peygamberimizin hicreti esnasında Kureyş müşriklerinin saklamak üzere kendisine bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine teslim etmek için Mekke'de kalmıştı. Bunun için Mekke vadisinde insanlara şöyle seslendi.
8: Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelsin. Emanetini kendine teslim edeceğim.
5: Bu iş için 3 gün Mekke'de kalan Hazreti Ali, emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra peygamberimizin peşinden Medine'ye hareket etti. Geceleri yürüyor, gündüzleri gizleniyordu. Nihayet Kuba'da Resulullah'a yetişti.
3: Ya Resulallah, Ali geldi.
5: Peygamberimiz onun sağ salim ulaşmasının sevinciyle Allah'a hamd etti ve yanına gelmesini istedi.
3: Ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmış, yürümeye takati yok.
5: Bunun üzerine peygamberimiz kalkıp onun yanına gitti. Hazreti Ali'nin halini görünce Resulullah'ın gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Birbirlerine sarılarak hasret giderdiler. Merhamet peygamberi bir an evvel ıstırabının dinmesi için dua etti. Kuba'ya ulaşanlardan biri de Süheyb'ti. O da yolculuğundaki zorluklar sebebiyle hastalanmış ve son derece acıkmıştı. Resulullah'ın yanına geldiğinde başına gelenleri anlatmaya başladı.
9: Ya Resulallah, yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malını mülkünü burada bizim sayemizde kazandın. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
5: Suheyb'in sahip olduğu servete rağmen bu duruma düşmesi, açlıktan bitap bir şekilde yolculuk etmesi peygamberimizi etkilemişti. Gülümseyerek ona şöyle dedi. Ey Ebu Yahya, satışın karlı çıktı. Muhakkak ki sen kazandın. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Peygamberimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccaroğullarından yardım istedi. Küçüklüğünde annesiyle birlikte ziyaret ettiği akrabaları derhal silahlanıp yanına geldiler.
10: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
11: İşte kılıçlarımız, işte canlarımız. Hepsi senin hizmetindedir.
10: Emniyetiniz sağlanmıştır ey Allah'ın Resulü. Arzu ettiğiniz gibi hareket edin.
5: Cuma günü güneş yükselince Peygamberimiz devesi Kasva'ya bindi. Yanında Hazreti Ebubekir, sağ ve sollarında Neccar oğullarının yiğitleri olduğu halde yola çıkmaya hazırlanırken, kendilerini misafir eden Kubalılar etrafını çevrelediler ve şöyle sordular:
12: "Ya Resulallah, bizden usandığınız için mi, yoksa daha hayırlı bir yere gitmek için mi bizden ayrılıyorsunuz?"
5: Peygamberimiz, "Sizden usandığım için değil, benim gideceğim yer belli olmuştur. Bana bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. Demirci körüğünün demirin kirini attığı gibi bu şehirde kötüleri bir bir dışarıya atar," dedi. Ve oradaki Müslümanlarla vedalaştı. Yesrib'in kelime manası kötüydü. Hoşa gitmeyen yer demekti. Hastalıklarıyla anılırdı. Peygamberimiz kendisine kucak açan bu şehri kötü isimle anmıyordu. Ona yeni bir isim veriyordu. Bu şehir bundan sonra Medine veya Tabe diye anılacaktı. Ve yola çıktılar. Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde öğlen namazının vakti girmişti. Peygamberimiz oradaki 100 kadar kişiye imamlık ederek cuma namazını kıldırdı. Bu peygamberimizin Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Namazdan sonra hutbesinde cemaatine şöyle hitap etti: "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler, onu küfürden sonra İslamiyet'e sokar.

0: O da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse, işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah yarattığı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini ve kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haram olan her şeyi açıklar. Artık Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ey insanlar! Kendiniz için ahiret azığı hazırlayınız ve onu kendinizden önce gönderiniz. Hepiniz bilirsiniz ki ölüm başınıza gelecektir. Sonra Rabbiniz sizden her birinize, sana benim Resulüm gelip de emirlerimi bildirmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı? Diyecek. O kul da sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada da cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Peygamberimiz cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, yularını da devenin başına doladı. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etti. Peygamberlerinin yolunu gözleyen Medineli Müslümanlar her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan önce gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiyül Evvel ayının 8'i bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar bir ses duydular. Bu kafileyi gören bir Yahudinin sesiydi.
1: Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz!
2: Resulullah geldi!
3: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
4: Duydunuz mu? Resulullah gelmiş! Hamdolsun Resulullah geldi!
5: Ey Ersiler! Resulullah geldi!
6: Resulullah geldi!
7: Allah Resulü geldi!
4: Resulullah gelmiş!
0: Peygamber Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük bir sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylüyordu. Kimisi şiirler okurken, kimileri defler çalıyor, hep beraber sevinç gösterilerinde bulunuyorlardı.

0: Medine'de bir bayram havası yaşanıyordu. Coşku içindeki kalabalık Resulullah'ı misafir etmek için birbiriyle yarışıyor.
1: Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize gelin.
2: Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize buyurun. Biz geniş meydanlar, bağ ve bostanlara sahibiz. Araplardan bu yurda girenler bize sığınırlar.
3: Bize misafir olun ya Resulallah. Biz pek çok yiğide sahibiz. Savaş erleriyiz. Malımız da çok. Sizi koruruz.
0: Peygamberimiz tüm bu davet sahiplerine hayır dua edip teşekkür ettikten sonra "Devenin yolunu açınız. Nereye gideceği ona bildirilmiştir." diyerek yoluna devam etti. Bu arada akrabaları olan Neccaroğulları etrafını sarmıştı.
4: Ey Allah'ın Resulü, biz senin akrabalarınız. Dayılarının evinde misafir olman daha isabetli olur.
0: Resulullah onlara da aynı cevabı verdikten sonra kendisi için şarkılar söyleyen kız çocuklarına döndü.
5: Neccaroğulları'nın kızlarıyız biz. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in.
0: Peygamberimiz bu samimi karşılama karşısında hoşnut olmuştu. Çocuklara "Beni seviyor musunuz?" diye soruyordu.
5: Çok seviyoruz, hem de çok.
0: Peygamberimiz aldığı cevaplar karşısında "Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi

0: ben de sizleri seviyorum diye tekrarlıyordu. Hem Mekke'den göç eden Müslümanlar hem de Medine'de bulunanlar ayrı bir sevinç içindeydi. Onu ilk defa görmenin heyecanı, önceden tanıyanların hasretinin sona ermesinin sevinci birbirine karışmıştı.
1: Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
2: Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim.
3: Çok şükür, sağ salim geldiler. Gün geçtikçe korkum artıyordu. Peşlerine takılan onca ödül avcısına rağmen geldiler. Hamdolsun.
4: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi selametle hicret yurduna ulaştıran Allah'a hamdolsun.
0: Peygamber Efendimizin gelişiyle birlikte hicret tamamlanmış oldu. Artık Müslümanlar bir arada ve güvendeydi. Allah hicret eden ve onlara yardımcı olan müminler için şöyle buyurdu. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

96. Gün Savaş Esirlerine Karşı Tutum. Ayet-i Kerime Meali. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın, sağ kalanlarını esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinize denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Muhammed Suresi 4. Ayet. Hadis-i Şerif. Mus'ab bin Ümeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Ümeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam yemeklerini bana ikram ettikleri için kendileri hurmayla yetinir, ekmeklerini bana verirlerdi. Fetva. Kiralanan bir mal karşılığında depozito vermek caiz midir? Hanefilere göre herhangi bir kusuru olmadığı ve mal sahibinin ileri sürdüğü şartlara aykırı davranmadığı müddetçe kiracının kiraladığı malda meydana gelecek zararı tazmin etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple mal sahibinin kiracıdan rehin manasına gelebilecek bir şeyi depozit adı altında rehin olarak alması caiz değildir. Malikilere göre ise kira sözleşmesinde rehin almak caizdir. Günümüzde menkul veya gayrimenkul malların kiralanmasının büyük bir sektör haline gelmesi, konunun suistimale açık olması ve güven duygusunun zedelenmesi gibi sebeplerden dolayı Maliki mezhebinin görüşü istikametinde mal sahibinin depozit alması caiz görülmüştür. Hikmetli Söz. İnsanın yaptığı en iyi seçim, hayırlı insanlarla dostluk kurmasıdır. En kötü seçim, kötülerle sevgi bağı oluşturmasıdır. Bu çok doğrudur, çünkü ahlakın kazanılmasında dostluk ilişkilerinin etkisi vardır. Kişinin düzgün insanlarla arkadaşlık kurması ahlakını düzeltir. Bozuk insanlarla arkadaşlık kurması da ahlakını bozar. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ortada kimse yoksa ve kendin de insanlar arasında yoksan, kimin hakkında kiminle konuşacaksın? Bak, ben o kimseye er derim ki, insanlar arasında dolaşır, fakat dilini korur ve kimseyi çekiştirip günaha girmez.''

0: Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
2: Kökler ve sözler az sonra.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Gitmekten, gelmekten, kavuşamamaktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Ayrılık nedir, hasret nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Ayrılık türlü türlüdür. Kısa sürer kimisi. Kimisinin ardı arkası görünmez, bir ömür sürer. Kimisi hüzün doluyken, kimisi yepyeni umutların otağıdır. Kimi ayrılığa veda demişler, kimine hicran. Kimi acıyla yoğrulmuş, kiminin özünde umut nefeslenmiş. Ayrılığın kavuşmaya bakan penceresinde hep birileri beklemiş. Çiçek de açmış sonunda, hazan yaprakları da savrulmuş. Giden mi dertlidir, kalan mı dersen, buna cevap bulmak güçtür. Bir şeyi iyi bil ki, her gidenin gölgesi kalır güzel hatırladığı yerlerde. Gönül bu, hem sırçadan bir saray, hem çelikten bir kalkan. Dayandım sanırsın da çoğu zaman, aynı yaralar, aynı esintilerde sızlar. Belirsizlikler, hüzünler, özlemler, insanın kısacık hayatında derin yaralar açar. Giden bilmelidir ki dönmek kimi zaman mümkün değildir ve elbette döndüğünde sevdiklerini de bulamayabilir. Zaman herkesi ve her şeyi sessizce değiştirir. O halde sana düşen ardında kırgın gönüller bırakmamak, dargınlıkları uzatmamak, anmaktan, hatırlamaktan geri durmamaktır. Her vedada sımsıkı sarılmak, helalleşmek, gönül almak, güzel anmak, güzel anılmak insana ne çok yakışır. Öyle ya, az sonra olacakları kim bilebilir? Evler eskir, insanlar yaşlanır, hatıralar küllenir, çocukluk hayalleri gökte kaybolmuş birer uçurtmaya dönüverir. Manzara aynı kalsa da, bakan göz zamana yenilmiştir. Nasıl olsa yine görüşürüz, daha sonra konuşuruz demek. Bazen son nefese dek sürecek pişmanlıkları getirir. Oysa kısa süreli bir misafirliktir sürdüğümüz. İçtiğimiz her kahvenin hatırı,

0: sıra sandıklarında saklanmalıdır. Henüz yanındayken, aklındayken, gönlündeyken kıymet bilmek, vefa göstermek, geri dönüşü olmayan ayrılıkların kederini siler geçer. Ertelemek, önemsememek, umursamamak hastalığından ırak et özünü. İnsanı taştan, demirden, ateşten, rüzgardan ayıran da bu değil midir? İnsan olmak, iğneyle iplikle bir oya gibi ince ince işlenmektir. Unutma, veda, vefayla karşılaştığında evini, barkını, köyünü, yurdunu terk eder. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
0: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemame'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım. Be!
0: Elçi Selit bin Amr Hevze el-Hanefi'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in kendisini İslam'a davet ettiğini bildirdi.
1: Ey emir! Yerin ve göğün, bunların altındaki ve üstündeki her şeyin tek ve yüce yaratıcısı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onun kulu ve Resulü Muhammed seni İslam'a davet ediyor.
2: Demek Muhammed beni İslam'a davet ediyor ha? Olur, neden olmasın? Ama bir şartım var.
1: Şart mı? Ne şartı?
2: Eğer Muhammed ölümünden sonra peygamberlik ve iktidarın bana geçmesini kabul ederse... ...ben de onun davet ettiği dine geçmeyi kabul ederim. Yok, eğer bunu kabul etmiyorsa... ...ben de davet ettiği İslam dinini kabul etmiyorum.
3: Be! Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.
0: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davette dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata Seriyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
4: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
0: Yemameli Sümame artık esirdi. 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
4: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
0: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame, Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
4: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
0: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame, Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame, zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame, Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: İste dinle, az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026. Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü. Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinilerek, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını tebrik ediyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğinin birine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki teknelere el koydu. 23 tekneyle irtibat koptu. 100 aktivist alıkonuldu. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Pezeşkiyan ve Trump'tan sert mesajlar geldi. İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Piyasadaki fırsatçı zihniyetlerle karşı karşıyayız dedi. Ekonomik kurmaylarımız vatandaşın üzerindeki ekonomik stresi azaltmak için tedbirler alıyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük camii olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocuklarınsa yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Amerikan Başkanı Donald Trump olayı korkunç olarak nitelendirip, konunun titizlikle incelenileceğini açıkladı. Yaptığı yardım faaliyetleriyle milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bu yılda milletimizin kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek. Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, başta Filistin olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara bayram sevinci taşınacak. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bu yıl

0: en az 42 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Turan, bugüne kadar 45 milyon dolarlık yardım yapılan Gazze için de özel olarak kavurma ve konserve hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi. Bağışlar Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet siteleri ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagosa 28, Saraybosna 20, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün Diyanet Radyo çalışanların üzerine ve bütün mümin kardeşlerim üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için ne zaman anarsanız, seni çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun inşallah.

Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Ben Erzincan'dan Binali Arslan. Bir canı incitme gönül ilahisini şu anda benimle yolda olan Naci Tarcan Bey için istiyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın. Reklam.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
2: Esselamu aleyküm. Ben Bilecik'ten Musab Ziya Otdoğlu. Tüm ailem için Mustafa Cihat'tan Suskunluğun Bedelini ilahisini istiyorum.
3: Suskunluğun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

Selamun aleyküm. İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argun. Gazze'ye selam, boykota devam. Gazze için duaya davet ediyorum. Boykota devam edin. Malları boykot edelim. Gazze'de.

Selamünaleyküm Cennet Radyo. Düştüm Kabe yollarına, ilahisine. Şu anda hac farizasını yere getirmek üzere olan hacı adaylarımıza armağan ediyorum. Teşekkürler.

0: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Yusuf. Eşimle beraber sizleri dinliyoruz.
1: Ben İnayet. Mehmet Eminay'dan Ey Mübarek Yolcular isimli eseri geçen yılki hac arkadaşlarımıza ve bu yıl bu görevi yapacak tüm hacı adaylarına istiyoruz. Herkese hayırlı günler dilerim. Ey

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü. Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinilerek, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını tebrik ediyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin bölgedeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki teknelere el koydu. 23 tekneyle irtibat koptu. 100 aktivist alıkonuldu. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Pezeşkiyan ve Trump'tan sert mesajlar geldi. İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Piyasadaki fırsatçı zihniyetlerle karşı karşıyayız dedi. Ekonomi kurmaylarımız vatandaşın üzerindeki ekonomik stresi azaltmak için tedbirler alıyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük camii olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocuklarınsa yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Amerikan Başkanı Donald Trump olayı korkunç olarak nitelendirip, konunun titizlikle incelenileceğini açıkladı. Yaptığı yardım faaliyetleriyle milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bu yılda milletimizin kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek. Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, başta Filistin olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara bayram sevinci taşınacak. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bu yıl en az 42 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Turan, bugüne kadar 45 milyon dolarlık yardım yapılan Gazze için de özel olarak kavurma ve konserve hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi. Bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet siteleri ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun

0: Doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagos'a 28, Saraybosna 20, Gümrücüne 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Aile kurmak. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Ailenin en önemli rızkı cennetten birer meyve olan çocuklardır. Çocukların ağzı dualı anne ve babaları bu cennet meyvesinin kıymetini hiç bilmez olur mu? Çocuklar anne ve babalara birer emanettir çünkü. Daha ilk andan itibaren anne baba gönüllerinin tüm aklıyla çocuklarını yuvalarına buyur ederler. Peygamber Efendimiz bir defasında Hazreti Ömer'e asıl hazinenin altın ve gümüşte aranmaması gerektiğini anlatan şu sözleri söylemiştir: ey Ömer, bir kişi için olabilecek en kıymetli hazinenin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? O saliha, iyi kadındır. Kocası ona baktığı zaman içini sevinç kaplar. Kocası ondan bir şey yapmasını istediğinde yapar. Kocası yanında olmadığı zaman onun haklarını ve saygınlığını korur. Allah Resulü'nün ifadesiyle saliha bir eş, Ademoğlunun üç mutluluğundan biridir. Kötü eşse mutsuzluk kaynağıdır. Fakat pek çok insan gelip geçici heveslerin peşine takılır. Evliliklerini anlamsız şeyler üzerine kurmaya kalkarlar. Efendimiz kendi toplumundaki eğilimleri dikkate alarak ashabına şöyle seslenmiştir: bir kadınla dört şey için evlenilir. Malı, asaleti, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Öte yandan Allah Resulü eşlerin birbirlerinin bir takım kusurlarını büyütmemelerini de ister. Peygamberimiz, mümin bir kimse mümine olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır uyarısında bulunmaktadır.

Allah Resulü aileler olarak akrabalarla ilişkiler konusunda da şöyle buyurur. Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için sülalenizi tanıyınız. Çünkü akrabalar arası bağların canlı tutulması ailede sevgi bağlarını güçlendirir, insanı varlıklı kılar, ömrü uzatır. Şu var ki aile reisi önce kendi ailesine sahip çıkmalıdır. Sevgili Peygamberimizin bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka olur ifadeleri aile reisini kendi ailesinin bakımını üstlenmesi ve ihtiyaçlarını gidermesi için teşviktir. İnsan kazandığını öncelikle kendisi ve ailesi için harcamalıdır. Sonra akrabanın, sonra hala imkanı varsa başkalarının ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Aile, ekonomik bir birlik olduğu kadar adil bir paylaşma ortamıdır da. Burada sevgi, kanaat, yemek, mutluluk ve acılar ayrımsız paylaşılır. Bu bakımdan anne ve baba sorumluluklarına uygun hareket etmeli ve çocuklarını ihmal etmemelidir. Onun için Peygamber Efendimiz, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurur. Aile, çocuklara güzel ahlakın aşılandığı yerdir. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Haya ve edep, çocuklara verilebilecek en güzel değerlerdir. Allah'a olan inancını yitirdiği zaman insan zavallı bir hale gelebilir. Cahiliyede öyle babalar vardı ki kızlarını ve hizmetçilerini kötü yola sevk edebiliyorlardı. Oysa Allah, dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın buyurdu. Ailede bulunan herkes kendince katkıda bulunur bu yuvaya. Çocuklar anne ve babalarının yardımcısıdır. Eşler birbirlerinin üstüne titrer. Anne ve baba çocuklarını gözetir. Ailede bir büyük varsa saygı görür. O tecrübesiyle, anaçlığıyla veya babacanlığıyla ailenin sağlam bir payandası olur. Geleneksel aile hayatımızda yaşlılar hayatlarını evlatları ve torunlarıyla bir arada geçirirdi. Günümüzde bu durum sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak biraz değişse de, onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle ayeti bize tüm canlılığıyla anne ve babamıza iyilik yapmaya sevk etmelidir. Bencilliğe yer yoktur ailede, sürekli bir yardımlaşma vardır. Esvet şöyle diyor, ben Allah Resulü'nün eşi Ayşe'ye Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı. Hanımına yardım etmekten yüksünmeyen örnek bir eştir Efendimiz. O bunu bizzat şöyle ifade eder. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.

Allah Resulüne göre aile için ne yapılsa azdır. Allah Resulü, ailesini savunurken ölen şehittir buyurur. İnsan gerektiğinde ailesi için canını bile feda edebilmelidir. Aile, vefanın fedakarlıkla, imanın ihsanla, bilginin hikmetle, sevginin hürmetle harmanlandığı yerdir. Bundan sonra bereket kendiliğinden gelir. Aile yapısı sağlıklı olan toplum da sağlamdır. Hazreti Peygamber, kadını kocası aleyhinde kışkırtan bizden değildir buyurmak suretiyle aileye dışarıdan yapılan müdahalelerin tehlikesine işaret eder. Bir defasında kayınbiraderine cinselliğini çağrıştıracak şekilde bir kadından söz eden bir kimseyi duyan Allah Resulü, bu bir daha yanımıza gelmesin buyurarak aile huzurunu kaçıracak kimselerin aile içine girmesine engel olunmasını istemiştir. Ailenin mutluluğu için gerekli özveri gösterilmesine rağmen eşler arasında hala önü alınamayan problemler devam ederse, iki tarafın ailelerinden sevgiyi ve bağlılığı küllerinden arındıracak adil ve ileri görüşlü kişilere iş düşer. Bir aileyi kurtarmak için her şey yapıldıktan sonra boşanma nihai çaredir. Belki de çaresizliğin bir ifadesidir ve her ne kadar helal kılınmışsa da Allah'ın asla hoşlanmadığı bir adımdır. Ailemiz hayat boyu sahip olacağımız ahlak, akıl ve şuurun temellerinin atıldığı,

ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Ailede ibadetin tadına varırız. Kardeşliğin anlamını, anne babalığın şerefini, evlat olmanın güvenini keşfederiz. Ailede kendimize, yakınlarımıza ve bütün dünyaya bir anlam biçeriz. Aile ile paylaşmayı, geçinmeyi, sıkıntıyı hep birlikte göğüsleyip, mutluluğu hep beraber yaşamayı öğreniriz.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 2 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 6 Mayıs 1442. Tarihte bugün Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı Kehf'in örnekliği. Ashab-ı Kehf kıssasının anlatıldığı Kur'an-ı Kerim'in 18. suresine bu kıssanın önemi dolayısıyla Kehf adı verilmiştir. Surenin 9 ila 26. ayetlerinde bildirildiğine göre putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte orada derin bir uykuya dalan gençler muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır. Mağarada bir gün kadar uyuduklarını sanan gençler, içlerinden birine gümüş bir para vererek yiyecek almak üzere şehre gönderirler. Böylece onların durumuna muttali olanlar Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin mutlaka geleceğini anlarlar, mağaranın bulunduğu yere bir mescit yapmaya karar verirler. Ashab-ı Kehf kıssasıyla müminlere iman küfür mücadelesinde iman edenlerin kazanacağı mesajı çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Bir ayet. O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kehf Suresi 10. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 30. bölüm. Takım çantası.
3: Mutlu nerede?
4: Oturma odasındaydı kızım. Yere sofra bezi sermişti. Bir şeylerle uğraşıyordu ama ne yaptığını göremedim.
3: İyi iyi, bir şeylerle uğraşsın o. Biz de bu arada...
5: Evet, biz de anneciğim son hazırlıkları tamamlayalım.
3: Ne hazırlığı kızım? Yapacağımız bir şey kalmadı ki. Eğer hediyeleriniz hazırsa Mutlu'nun yanına geçebiliriz.
6: Benim hediyem hazır hanım.
7: Sen ne aldın oğlum?
6: Mutlu'ya alet takım çantası aldım baba. Aklına her fikir geldiğinde takım çantamdan aletler eksilmeye başlıyor da.
7: Tevafuka bakın yahu. Ben de alet takım çantası almıştım. Hanım, sen ne yaptın?
4: Ben de Şerife ve Selma ile ortak bir hediye aldım. Daha doğrusu almıştık. Sahi biz ne almıştık kızlar?
3: Alet takım çantası almıştık anne.
4: Ne?
3: Alet takım çantası almıştık anne.
4: Neyse, olan olmuş artık. Oturma odasına geçelim de çocuğun hediyelerini verelim.

0: İki doğdun mutlu. İki doğdun kardeşim. İki
1: aman Allah'ım doğdun. Bu ortalığın hali de ne böyle?
2: Yavrum, o elinde tuttuğun şey bir zamanlar su kabağı değil miydi?
3: Evet öyleydi babaanne. Bakın ben ne yaptım.
4: Ne yaptın oğlum?
3: Su kabağının içini temizleyip sürahi yaptım baba.
1: Oğlum, bugün senin doğum günün. Biz sana sürpriz yapalım derken asıl sürprizi sen yaptın ya.
5: Hadi yine iyisin Mutlu. Eğer bugün doğum günün olmasaydı annemin tepkisi daha farklı olabilirdi.
1: Ne tepkisi kızım, şaşırdım biraz. Gerçi bu çocuğun beni şaşırtmadığı bir gün bile yok ya, neyse. Selma kızım, hemen şuraları toparlayalım da pastayı öyle keseriz.
5: Tamam anne.
3: Dede nasıl, sürahimi beğendin mi?
6: Ha, beğendim. Eskiden bu kabakları insanlar çok kullanırdı.
3: Nasıl kullanırlardı dede?
6: Su kabağından yapılan su kapları testi gibi kullanılırdı yavrum. Hatta ihtiyaca göre içlerine sirke veya zeytinyağı konulduğu da olurdu. Fakat tarladan toplanan kabakların içlerinin güzelce temizlenip güneşte kurutulması gerekirdi.
3: Peki yeterince kurutulmadığında ne oluyordu dede?
6: Tabii ki kabakların kokusu içindeki maddeye siniyordu. Durum böyle olunca da o su kaplarından bir şeyler içen veya kullanan insanların diline kabak tadı geliyordu. Sen bu kabağı yeterince kuruttun değil mi?
3: Ne yazık ki kurutmadım dede.
6: Evet, tevekkül edememişler. Soran dağları aşmış, sormayan düz yolda şaşmış diye.
3: Bu da bana ders olsun. Bu arada canım ailem bana hangi hediyeleri almış? Paketleri açmak için sabırsızlanıyorum da.
7: Hediye mi? Al oğlum, ben sana bunu aldım.
3: Oho, babam bana takım çantası almış. Hem de en sevdiğimden.
6: Bu da benim hediyem yavrum.
3: Dedem de bana takım çantası almış. Peki babaanne, abla, anne, siz ne aldınız?
2: Biz sana neler almadık ki yavrum? Selma?
5: Bizim sana aldığımız hediye de budur kardeşim. Bizim yerimize annem versin. Anne?
1: Biraz haylazsın ama iyi ki benim çocuğum olmuşsun. Şimdi sana aklına iyi bir fikir geldiğinde rahatlıkla kullanabileceğin bir hediye vermek istiyorum.
3: Olamaz. Siz de mi?
5: Olaya bir de şu açıdan bakmaya ne dersin kardeşim?
3: Hangi açıdan bakayım abla?
5: Bu kadar alet çantasıyla istediğin icadı kolaylıkla yapabilirsin.
3: Bu açıdan bakınca söylediklerin iyi bir fikir gibi geldi bana. Siz de iyi ki benim ailem olmuşsunuz. Mutluluktan size sarılabilirim.
6: Daha ne duruyorsun torunum?
8: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kum.

0: Kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
7: Günün Duası.
8: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Güzellikle ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar da yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz diyerek Allah'a olan şükrünü ifade ederdi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Fazla gurur ve kibre kapılma. İyileri kendine yakın tut, kötülerden uzak dur. Hırslı kişilere iş buyurma. Nankörlere dikkat et. Başkasının malını gasp etme. Yok yere kan dökme. Ölüm döşeğinde insan bu iki günah yüzünden perişan olur.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü. Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinilerek, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını tebrik ediyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin bölgedeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki teknelere el koydu. 23 tekneyle irtibat koptu. 100 aktivist alıkonuldu. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Pezeşkian ve Trump'tan sert mesajlar geldi. İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Piyasadaki fırsatçı zihniyetlerle karşı karşıyayız dedi. Ekonomik kurmaylarımız vatandaşın üzerindeki ekonomik stresi azaltmak için tedbirler alıyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük camii olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocuklarınsa yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Amerikan Başkanı Donald Trump olayı korkunç olarak nitelendirip, konunun titizlikle inceleneceğini açıkladı. Yaptığı yardım faaliyetleriyle milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bu yılda milletimizin kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek. Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra, başta Filistin olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara bayram sevinci taşınacak. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bu yıl en az 42 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Turan, bugüne kadar 45 milyon dolarlık yardım yapılan Gazze için de özel olarak kavurma ve konserve hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi. Bağışlar Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet siteleri ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagos'a 28, Saraybosna 20, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca her peygamberin bir tebliğ ve davet mücadelesi yöntemi bulunmuş, muhatap olduğu kitleyle diyaloglarında farklı zorluklar ve sıkıntılar yaşamışlardır. Hazreti Musa aleyhisselamın da kavmiyle buna dair yaşadığı sıkıntıların Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde anlatıldığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Bakara suresinde yer alıyor. Bakara suresinin 67. ayeti kerimesiyle başlayan bir inek kesme emri ve onun neticesinde gelişen diyalog var. Bu hadise kuşkusuz biraz genişçe Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Arzu eden, merak edenler o ayeti kerimeden başlamak suretiyle anlatılan bu olayı

0: Allah'tan Allah'a sığınırım diyor. Tabi ayet-i kika hususu da bu vesileyle ifade edip anmak, açıklamak isterim. Burada bir kavmin peygamber öğretilerine ve emrine karşı direncini görüyoruz. Ve bu bize bir ders vermeli. Peygamber öğretisine, emrine direnç göstermek bir cehalet işidir. Hakikate kendini kapama eylemidir. İnanana, mümine yakışan, peygamber öğretisine, tebliğine, davetine, onun bıraktığı emre, onun bizden istediği tavra uymak, teslim olmak ve bu vesileyle sıddık olmaktır. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Ebubekir aleyhisselama biz sıddık deriz. Sıddık ifadesini kullanmamızın nedeni de İsra ve Miraç olayından sonra o esnada Mekke'de yaşayan insanların önemli bir kısmının cehaletleri sebebiyle, hakkı ve hakikati bilmiyor olmaları sebebiyle peygamberimiz de aynı bu Hazreti Musa'nın arkadaşlarının muhatap olduğu kitlenin yaptığı gibi sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Bir gece buradan kalkacak, Kudüs'e gidecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, ondan sonra farklı hadiselere, olaylara şahit olup gelecek, yine Mekke'de sabahlayacaksın öyle mi? Bu nasıl mümkün? Bizimle aklımızla dalga geçme, alay etme diyerek adeta bunlar gibi itiraz etmişler, karşı koymuşlar ve peygamberimize karşı ciddi bir mücadele göstermişlerdir. Ama bütün bunlar yapılırken Hazreti Ebubekir anlatılanları eğer o anlatıyorsa, o söylüyorsa bu hakikattir, doğrudur diyerek teslimiyetini ortaya koymuş ve sıddık olarak anılmaya başlanmış. Onun bu sıddıkiyeti ve teslimiyeti onu Peygamber Efendimiz'e hicret yolculuğunda yol arkadaşı olma nimetini sağlamış ve cennetlik olmayı elde etmiş bu vesileyle. Kıymetli dinleyenler, biz de peygambere yoldaş olmak istiyorsak, onunla cennette beraber olmak istiyorsak sıddık olmamız gerekiyor. Bize söylenilen, anlatılan Kur'an ayetlerine, peygamber sözlerine bizimle alay mı ediyorsunuz? Bu çağda, bu dönemde bu olur mu? Bunlar yapılır mı? Bunlar yaşanır mı? Bunlar uygulanır mı? Diyerek cahilce ifadelerle direnç gösteren değil, Cenab-ı Allah'tan gelen her şeye baş göz üstüne diyen, peygamberin sözlerine hakkıyla ittiba eden insanlardan olmamız gerekiyor. Vahye direnç göstermek cehalettir. Peygamber öğretisine kulak tıkamak cehalettir. Ve cahillerden olmak, cahil kalmaktan Cenab-ı Allah'a sığınmak da gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerimede, yani cahillerden olmamayı isteyip talep etmemiz gerektiği gibi şu emre de muhatap olduğumuzu görüyoruz. Rabbimiz bize buyuruyor ki ve arid anil cahilin, cahillerden yüz çevir, uzaklaş. Hakkı bilmeyen insanlardan, imanla nimetlenmemiş insanlardan, imana, dine, hakikate gönlünü, kalbini kapamış, kapatmış olan insanlardan yüz çevir ve uzak dur diyor Rabbimiz. O yüzden biz de bu emre de kulak vererek hayatımızı bu bilinçle, bu dikkatle sürdürmeliyiz. Rabbim bizi cahillerden olmaktan muhafaza eylesin. Hakiki ve gerçek ilimle her daim nimetlendirsin efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Ben Erzincan'dan Binali Arslan. Bir canı incitme gönül ilahisini şu anda benimle yolda olan Naci Tarcan Bey için istiyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dinleyicileri. Selam olsun size. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle sesimi sizlere ulaştırmaya başladım. Din ve Hayat programı başlıyor. Bugün eserimizin içerisinde tövbe konusuyla ilgili konuşacağız. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatalarından dönendir. Tövbe bilerek veya

0: bilmeyerek, açıktan veya gizlice işlenmiş günahlardan, hatalardan ve kusurlardan pişmanlık duymak, onları bir daha yapmamaya kesin karar vermek ve yeniden aynı günahlara düşmemek için çaba göstermektir. Tövbe, Allah'tan özür dilemek, hatalardan dönüp Allah'a yönelmektir. İşlenen suç, kabahat ve kusurlardan dolayı Allah'tan utanarak bağışlanmak için samimiyetle yalvarmaktır. Tövbe, günahları bağışlamaya yetkili tek makamın Allah olduğu bilincine sahip olmaktır. Bu yönüyle Allah'la kul arasında hiç kimseyi aracı kılmamanın işaretidir ve imanın çok önemli bir tezahürüdür. Kulun tövbe etmesi ve Allah'ın bu tövbeden dolayı bağışlayıcılığı düşüncesi olmasaydı, insan yaptığı günahların ağırlığı altında ezilir, kendine eziyet eder durur, vicdan azabından kurtulamazdı. Tövbe, günah karanlığında önümüzü aydınlatan bir lambadır. Tövbe, acılar çektiren yaralarımıza en şifalı merhemdir sevgili dostlar. Tövbe, her başlayan günü hayatımızın ilk günüymüş gibi hissetmemizin vesilesidir. Tövbe, kendimizle yüzleşmemize imkan tanıyan bir aynadır. Tövbe, günah uçurumundan bizi çekip çıkaran sapasağlam bir iptir. Tövbe, Yaratanımız Allah'a karşı samimi bir şekilde yakardığımız en mahrem anımızdır. Tövbe, günah pisliklerini yıkayıp ruhumuzu arındıran tertemiz bir sudur. Vicdan azabı ateşlerimizi pişmanlık toprağıyla söndüren bir rahmettir. Sevgili dostlar, tövbe etme imkanı Allah'ın kullarına bir armağanıdır. Kul günah veya kusur işlediğinde tövbe etmelidir. Ancak tövbe etmek için illa da farkında olarak günah işlemiş olmak gerekmez. İnsan unutma, dalgınlık, bilgisizlik ve benzeri sebeplerle veya farkında olmadan da günah işleyebilir. Yani her zaman ve her durumda tövbe edilebilir. Bu insanın iç huzurunu ve barışını sağlayacağı gibi Allah'ın da hoşnutluğunu kazandıracak bir davranış olacaktır. Çünkü Allah işlenen kabahatlere karşı çok sabırlıdır ve kullarının arınmak için tövbe etmelerini bekler. Sevgili dostlar, kalp yaratılıştan pırıl pırıl bir aynaya benzer. Küçük veya büyük hatalar ve günahlar sebebiyle parlaklığını kaybeden bu ayna sık sık tövbe ederek parlatılmalıdır. Seçilmiş bir insan olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kendisinin günde 100 defa tövbe ettiğini belirtmektedir. Böylece ümmetine de tövbe etmenin önemini anlatmaktadır. Tövbenin en önemli şartı yürekten, yani samimi olarak yapılmasıdır. Kişi işlediği hata ve kusurlardan dolayı gerçekten pişman olup bunları bir daha yapmamaya içtenlikle karar vermelidir. Yüce kitabımız bunu şu şekilde ifade ediyor. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Sevgili dostlar, tövbenin kabul edilmesi için iki temel şartın bulunması gerekir. İlk şart, işlenen günaha veya hataya yürekten pişman olmak ve bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek. Kur'an bu tür tövbeye nasuh tövbe adını verir. Nasuh, samimi, içten, yürekten anlamlarına gelir. Bu şart tövbenin zorunlu şartıdır. Bu olmazsa tövbe dilimizle söylediğimiz birkaç kelimeden öteye geçmez. İkinci şart sevgili dostlar, aynı hata veya günahı işlememek için elden geldiğince çaba göstermek. Hata ve günahlar insan içindir. Bilerek veya bilmeyerek hata ve kusur işlenebilir. Önemli olan hatada ısrar etmemektir. Günah ve hata işlememek için insan kendisini günah ve hatalara sürükleyecek yerlerden, durumlardan ve kişilerden de uzak durmalıdır. Sevgili dostlarımız, Din ve Hayat programını bugün Nisa suresinden bir ayetle sonlandırıyoruz. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Allah'ın hepimizi bağışlaması dileğiyle. Sevgili dostlar, bugün tövbe konusuyla ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden ve örnekliğinden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne özel bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan 19 Mayıs mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir mesaj yayımladı. Mesajda 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet

0: arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin bölgedeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki birçok tekneye el koydu. Yüzlerce aktivist alıkonuldu. Saldırıya rağmen bazı teknelerin yoluna devam ettiği belirtildi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Trump, İran'ın bir anlaşma imzalamak istediğini savundu. Pezeşkian ise net konuştu. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz dedi. İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Mersin'de dün korkunç bir katliam yaşandı. Silahlı bir saldırgan ilçe ilçe gezerek aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi katletti. Rastgele ateş açarak 8 kişiyi yaraladı. Güvenlik güçlerinden kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlı yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla yaşamına son verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük camii olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocukların ise yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mersin'deki silahlı saldırı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego'daki İslam Merkezi'ne yönelik saldırılar üzerine bir taziye ve kınama mesajı yayımladı. Mesajında masum insanların katledilmesinin ve bir ibadethanenin eğitim kurumunun saldırıya uğramasının hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirten Arpaguş, toplumsal huzuru tehdit eden bu olayların nefret suçu olarak hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagosa 28, Saraybosna 20, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Günyaz programında sizlerle bir aradayız. Ben İbrahim Bildir. Stüdyomuzda kıymetli sazendelerimizle, kıymetli sanatçımızla bir aradayız. Kimler var peki stüdyomuzda? Utta Hüseyin Yıldır, kanunuyla Emin Bayram, çellosuyla Yiğit Ateş bizlerle birlikte. Teknik masada Samet Korkut sesimizi sizlere ulaştıracak. Programımızı genel yayın yönetmenimiz aynı zamanda Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamını sizlere iletiyorum. Her hafta olduğu gibi Günyaz programımızda birbirinden kıymetli bestekarlarımızdan birini konuk ediyoruz, manevi olarak konuk ediyoruz. Sizlere hayatını anlatırken bir taraftan da kıymetli bestelerini icrası ile beraber canlı olarak sizlere ulaştırma gayretindeyiz. Her zaman söylediğimiz o güzel cümleyi bir kez daha tekrar ederek kıymetli sanatçımızla sohbetimize başlamak istiyoruz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gün niyaz olsun. Efendim programımıza hoş geldiniz. Doktor Agah Terzi, kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bir hafta aranın ardından nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Şükürler olsun, elhamdülillah. Yine koşa koşa geldik gün niyaz programımızı çekmeye. Dinleneceğiz hafta sonunu, haftanın yorgunluğunda işte böylece atmaya çalışıyoruz.
0: İnşallah. Az önce de bahsettim, birbirinden kıymetli bestekarlarımızı ne mutlu ki programımıza konuk alıyoruz. Manevi da olsa, manevi evet, şekilde de olsa hayat hikayelerini ulaştırıyoruz. Acaba bu bölümde hangi bestekarımızdan, hangi sanatçımızdan bahsedeceğiz?
1: Evet, farklı illerden, farklı semtlerden, çok kıymetli musiki şinaslardan, bestekarlardan bahsettik. Bugün de Çorum ilinden neşet etmiş bir musiki şinas.
0: Günyaz ilk defa
1: evet,
0: galiba, değil mi?
1: Evet, ilk defa Çorum'dan neşet eden, orada hizmetlerine başlayan ve musiki alemine hizmetlerde bulunan bir isim Recep Camcı. Üstadımız Hafız Recep Camcı Üstad 1933 ile 2016 yılları arasında bu dünya çilesini tamamlayıp ahirete, alem-i cemale göçmüş kıymetli bir isim. Ömrünü musikiye adamış bir isim. Çorum'da Burhan Kahya şimdiki adıyla Yavru Turna Mahallesi'nin Kulaksız Camii karşısında bir evde dünyaya geliyor. Muhterem babası da Hafız. İsmi Ahmet, Hafız Ahmet Efendi. Annesi ise Suade Hanımefendi. Çorum Ulu Camii'nde imamlık yapan babası onun hafızlık eğitimine çok kıymet veriyor. İlkokuldan evvel de Recep Camcı Üstadımızın, Hafız Recep Camcı'nın hafızlığı için elinden gelen emeği göstererek ilkokul öncesinde hafızını tamamlatıyor.
0: Diyoruz Hafız Recep Camcı bestekarımızın eserlerine bu bölümde yer verme gayretinde olacağız. Hemen bir tane bir ilahi dinleyelim mi sizin yorumunuzu?
1: Tabii, ben biraz sazı elime aldım mı hızlı hızlı gidiyorum. Sen arada bir nefeslendir İbrahim'ciğim. Çünkü ben çok şeyi söylemek için bazen hızlı gidiyorum. Dinleyicilerimizi de sıkmak istemiyorum. Musikiyle aralarda nefes alalım, hatırlatmanı rica
0: Şimdi
1: ediyorum.
0: Şimdi ikisi de çok kıymetli. Bilgiler de çok kıymetli. Ezgiler de, ilahiler de çok kıymetli. Eyvallah. Bir taraftan ilahileri de dinleyelim. Aynı zamanda hayat hikayesini evet, de sizden dinleyelim istiyorum ama önümdeki notlarda Kürdili Hicazkeri görünce ben evet, hemen dinlemek istedim.
1: Evet. Tekke musikisinde az sayıda bestesi olan bir makamdır ama çok güzel bir makamdır. Dilimiz döndüğünce arkadaşlarımızla bu Hafız Recep Camcı bestesini seslendirmeye çalışalım.
0: Hazreti Hakk'ın Habibi sevgili bir tanesi, olduğu için oldu alem hüsnünün divanesi.

0: Gülniyaz.
1: Efendim az önce Kürdilici Asker makamında güzel bir ilahiyi Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Güftesi Hasan Sezai'ye ait, bestesi ise Hafız Recep Camcı'ya ait. Tam da bu noktada söyleyelim, programımızın bugünkü konuğu, manevi konuğu Hafız Recep Camcı üstadımız, bestekarımız. Efendim Çorum'da neşet etmiş kıymetli bir sanatçı diye başladık sözümüze. Biz kaldığımız yerden devam etmek isteriz.
2: Evet, dediğim gibi ilkokuldan önce Hafız'ın tanımlamış bir isim Hafız Recep Camcı. Çünkü babası çok üstüne titrediği, eğitimine çok önem verdiği bir isim kıymetli üstad. Hafızlığını bitirdikten sonra dini alanda hoca olarak görmek isteyen babası tarafından da özel dersler aldırılmaya başlanıyor. Vaiz Hakkı Adı Güzel yine Çorum'da, Servet Ahıskalı, Mehmet Tevfik Efendi gibi kıymetli isimlerden dersler alıyor Çorum'da. Bir yandan da İstanbul'da Üsküdar semtinde İskele Camii imamlığı için açılan imtihana da katılıyor bu süre zarfında. Hafız Recep Camcı bu imtihanı da kazanıyor. Ancak Çorum eşrafından Enver Aksu Bey, Mehmet Kavukçu ve İbrahim Yanıkoğlu İstanbul'a gelerek diyorlar ki hayır, Çorum'da sana ihtiyacımız var. Sen bu sınavı kazandın.
1: Tutmuyorlar İstanbul'da.
2: Tabii yani. Ki bu İskele Camii'nin imamlığını yapacak başka birisi İstanbul'da bulunabilir. Ama Çorum'da biz senin yerini dolduracak birisini bulamayız deyip Allah kendisini Allah. İkna ediyorlar. Ve tekrar 1956 yılında İmam Hatip Ortaokulu'na Kur'an-ı Kerim'le din ve akaid hocası olarak göreve başlıyor Çorum'a döndükten sonra. Yani Çorum'da hizmet etmeye ikna edildikten sonra artık Çorum'un tapulu malı haline geliyor.
1: Siz şey değil mi? Çorum'dan neşet etmiştiniz ama Çorum'da da artık yaşamaya devam etmiş.
2: Tabii talebeleri ülke geneline yayılmış. Evet. Hani eserleri, çalışmaları. Tabii askerdeyken 1955 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Ankara'ya gelişi sebebiyle bando takımları yanında İstanbul'dan mehter takımı da getirilmiş. 15 gün kadar da mehter takımı Ankara'da prova yaptı. O zaman da mehter müziği ile ilgili notlar aldı kıymetli üstad. O notlardan yararlanarak İmam Hatip Okulu'ndaki ilk mehter takımını kuruyor. Bu görev yaptığı Çorum'da din ve akaid hocası olarak görev yaptığından bahsetmiştik ya.
1: Evet.
2: İşte orada ilk mehter takımını kuruyor. Bu gördüğü çalışmalardan not alarak çok azimli bir isim Hafız Recep Camcı Üstad. Ayrıca 40 kişilik bir mevlit ekibi kuruyor. Bunların hepsi Çorum'da gerçekleşiyor. Bu faaliyetler şehirde fevkalade ilgi görmüş ve halkın beğenisini de kazanmış. Aynı şekilde Çorum'da oluşturduğu Sema ekibi de ve bu Sema ekibinin gösterileri de haftalarca yer bulunamayacak kadar dolu salonlarda icra edilmiş. Yani halkın sen İstanbul'da durma, gel Çorum'a
1: sebebi belli.
2: İstifade etmek istemişler ama pasivize de etmeden onun önünü açarak, imkanları da ona sunarak bu çalışmaları yapmasına da ön ayak olmuşlar.
1: Bunları yaparken bestelerine de devam ediyor üstadımız, öyle değil mi?
2: Tabii
1: hemen
2: ki.
1: Bir bestesini daha dinleyelim
2: tabii
1: mi?
2: Ki. Tabii güzel bir ilahi yine. Hüseyin'e bir ilahi, düşmüşem bir nar aşka. Bunu seslendirelim inşallah.
1: Bestesi Hafız Recep Camcı'ya ait, Doktor Agah Terzi icrasıyla yorumuyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımızda. Programımızın ilk bölümünü tamamladık. Son bölümünde, artık yarısından sonraki bölümde sizlerle birlikteyiz. Bestekar Hafız Recep Can.

0: konular, radyolarımızla alakalı duyurulara, efendime söyleyeyim afişlere ulaşabilir. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, takiplerinizle bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz. Esirgemezseniz çok da mutlu oluruz kıymetli dinleyicilerimiz. Günyaz programında az önce de belirttiğimiz gibi bestekar Hafız Recep Camcı üstadımızın hayatını sizlere aktarıyorduk. Nerede kaldık kıymetli üstadım? Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.
1: Tabii musikiye yapmış olduğu hizmetlerinden bahsediyorduk, evet. Çorum'da. Evet. Sema ekibinden, Mevlüt ekibinden, Mehter ekibinden,
0: İstanbul'dan Çorum'a neden geldi onun hikayesini anlatmıştık. Öyle, evet, değil mi? Çorum'a, evet, neler neler katmış. Tabii bir taraftan ki da öğrencileriyle beraber musikimize büyük aslında hizmetler bırakmış kıymetli bir isim.
1: Tabii musikiyle ilgili talebelerini eğitirken onlara anlattığı şeyler var. Kendi musiki görüşlerini talebeleriyle paylaşıyor. Görüşlerinden kitaplara girenler şöyle talebelerinin aktardığı görüşlerinden bazıları şunlar. Musiki kainatla birlikte vardır. Adem aleyhisselamla birlikte gelmiştir. Hazreti Adem'in sesi olduğu gibi kalbi de ritim idi. Dolayısıyla yaratılıştan musikinin iki temel unsuru olan ses ve ritim insanoğluna verilmişti diye bahseder. Hocanın inancına göre musiki sadece bu dünyaya has bir nimet değil diye bahsediyor Hafız Recep Camcı hocamız. Cennette de Kur'an okunacaktır, cennette de musiki olacaktır diye talebelerine bahsediyor. Bilhassa cennet ağaçlarının yapraklarının hepsi bir ahenkle, bir melodiyle kıpırdayacak diyor. Yani orada da musiki olacak diyor. Tabii bu görüşlerin talebelerini aktarırken onların hem manevi anlamdaki yolunu da açmak istiyor. Sadece güftede kalsın istemiyor, kalbe değinsin istiyor mana. Tabii Hafız Recep Camcı hocamızın bu sırf Çorum'da yapmış olduğu hizmetler diye değerlendiremeyiz. Oradan yetişen talebeleri tüm ülkeye yayıldı. Birçok yerde görev aldılar. Bazen öğretmenlikle, bazen sazendelikle, bazen musiki hocalığıyla birçok yerde görev alıyor hocamızın talebeleri.
0: Tabii kalbin atışında o tık tık sesinde bir de zikrullahı duyan bir üstad, musikiye bu taraftan bakabilen bir üstattan da kıymetli eserler, kıymetli besteler çıkması, neşet etmesi, doğması çok da doğal, çok da aslında olağan bir durum. Öyle değil mi kıymetli üstad?
1: Elbette,
0: kalbin o
1: elbette
0: ritmini bile bir musiki, bir zikrullah olarak görüyor. Ve bir sonraki ilahisinde de aslında biraz da bundan bahsediyor gibi, aşıklar, sadıklar sözünden dönmez.
1: Evet, çok
0: zikrullah'a
1: güzel.
0: Girenler asla yorulmaz, kalp de, evet, yorulmaz, zakirler de yorulmaz diye bahsediyor. Bestesi Hafız Recep Camcı'ya,
1: evet,
0: güftesi,
1: evet,
0: Yunus
1: Emre'ye. Seyyah bir ilahi, ancak tabi bazı seyyah ilahilerimiz hüzzama yakındır. Biz bunu hüzzam, yani donanımındaki arızalar ağırlık kazanınca biraz hüzzam havasında oluyor. Hüzzam makamında bir ilahi olarak addedebiliriz.
0: Hemen dinleyelim üstad.
1: Tabii ki, seslendirelim inşallah.
0: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Yunus Emre'ye ait bestesi, programımıza konuk ettiğimiz manevi konuğumuz Hafız Recep Camcı'ya ait bir segah ilahi dedim ben kıymetli üstadım ama.
2: Evet, segah bunu, ilahi ancak biz hüzzama yakın hüzzama okuyoruz tabii. Hüzzama yakın
1: seslendirdiniz.
2: Donanımdaki sesler dolayısıyla bir hüzzam havası da var eserde.
1: Ne de iyi ettiniz, ağzınıza gönlünüze sağlık kıymetli üstadım. Kıymetli sazendelerimiz bize eşlik ediyorlar her zaman olduğu gibi. Utta Hüseyin Yıldır'ı dinledik, Kanun'da Emin Bayram'ı. Yiğit Ateş de cello'da bizlere eşlik etti. Programımızın yavaş yavaş artık sonlarına geliyoruz. Yine herhalde bir ilahi daha dinleyebileceğiz.
2: Tabii bir ilahi daha seslendiririz. Onunla belki nihayetlendiririz.
1: Bestekarımızın hayat hikayesiyle alakalı söylemek istediğiniz şeyler varsa.
2: Evet tabii vaktimiz el verdiği ölçüde artık sonlarına doğru yaklaştı programımızın da. Evet. Hafız Recep Camcı hocamız çocukluğundan itibaren tasavvuf ve musikiyi birlikte iç içe yaşamış bir isim. Yani sadece musikiyle hemhal olup tasavvuftan ayrı kalmamış. Hem babasının ona sağlamış olduğu imkanlar, eğitimler, hem kendi iş dünyası, hem musikiden kendine çıkarmış olduğu pay sayesinde tasavvuf ve musikiyi birlikte yaşamış bir isim Hafız Recep Camcı Üstad. Musiki ve tasavvufa ait bilgisini arttırmak için her imkanı değerlendirmiş bir isim. Yani her sebep olarak görmüş musikiyi geliştirmek için her şeyi. Mesela biraz evvel Ankara'ya gelen mehter takımını bahsettik.
1: Evet.
2: Notlar alıp daha sonraki çalışmalarını kendisine bir kaynak olarak kullanmış.
1: Dinleyip bırakmamış. Yani.
2: Tabii ki.
1: Kendisi de Çorum'da bunu icra etmeye, yerleştirmeye, orada da yaşatmaya çalışmış, öyle değil mi?
2: Tabii ki. Her gün bilgilerini yenisini eklemek suretiyle sanatını sahneye taşıyarak hem bir din görevlisi olarak, hem bir eğitici olarak, hem hafız olarak, hem bir musiki hocası olarak yaşadığı dönemde hizmet etmeye çalışmış kıymetli bir isim. Tabii kıymetli hocalarımızın yetişmesine vesile oldu derken bir ahbabımız, üstadımız, kıymetli bir dostumuz da Hafız Recep Camcı hocamızın talebelerinden.
1: Kimdir?
2: Yüksek lisans tezini de Hafız Recep Camcı hocamızla ilgili hazırlamıştır. Benim bu anlattığım bilgilerin birçoğu da oradan kaynak olarak aldığım bilgiler. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli hocamız da Hafız Recep Camcı hocamızın talebesidir. Buradan da ona selamımızı iletelim.
1: Selamlarımız olsun Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli hocamıza. O da çok kıymetli, yine derlemelerle, yine icralarla bizlerin gönüllerinde yer etmiş kıymetli bir üstadımız.
2: Evet, hocasından gördüğünce ne derler atasözü, görgülü kuşlar gördüğünü işler. Ubeydullah hocamız da hocasından gördüğü şekilde musikiye hizmet etmeye, musikiyle hemhal olmaya, çevresine bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Allah emeklerini zayi etmesin, karşılığını hem bu dünyada hem ahirette görmeyi nasip etsin. Hem Hafız Recep Camcı hocamıza, hem de ismini iade ettiğimiz Ubeydullah hocamıza.
1: Nice üstadlar var. Bu bölümde Hafız Recep Camcı üstadımızın hayat hikayesini konu edindik. Onun bestelerini sizlere bir kısmını en azından ulaştırma gayretindeydik. Gülniyaz programının kıymetli üstadım, hemen işaret ediyorlar, sonuna geldik. Bizim süremiz de bitti. Son bir ilahiye vaktimiz var mıdır?
2: Vardır. Tabii tabii, bir eser daha seslendirelim. Yine üstadın bestesini.
1: Evet.
2: Bir Hicaz ilahisi var.
1: Güftesi Yunus Emre'ye ait.
2: Evet.
1: Çorum yöresi. Derleyen az önce de zikrettik Ubeydullah Sezikli.
2: Evet, tevafuk oldu.
1: Evet.
2: Eyvallah.
1: Kaynak kişi Hafız Recep Camcı. Hicaz ilahi de ne der? Allah adın uludur, emrin tutan kuludur, Müslümanlar yoludur. Diyelim Allah Allah, Allah diyelim Allah. Bu güzel ilahiyle sizlere bu bölümde veda ediyoruz. Gülniyaz programındaydınız, ne iyi ettiniz geldiniz. Bizler sizlere, sizler bizlere misafir oldunuz. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Çok da mutlu oldum. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Utta kıymetli sanatçımız Hüseyin Yıldır bizlere eşlik etti. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Cello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikteydi. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Ve programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Her ikisinin de selamını sizlere iletiyoruz. Kıymetli icrasıyla, o güzel sesiyle ve verdiği bilgilerle her zaman olduğu gibi Doktor Agah Tersi üstadımızı Ona da çok teşekkür ediyoruz stüdyomuzda bizlerle birlikte olduğu için. Efendim bir sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek en büyük dualarımızdan bir tanesi. O güne kadar, bir hafta sonraya kadar Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün özel bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan 19 Mayıs mesajında, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir mesaj yayımladı. Mesajda, 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin bölgedeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki birçok tekneye el koydu. Yüzlerce aktivist alıkonuldu. Saldırıya rağmen bazı teknelerin yoluna devam ettiği belirtildi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Trump, İran'ın bir anlaşma imzalamak istediğini savundu. Pezeşkian ise net konuştu. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz dedi. İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Mersin'de dün korkunç bir katliam yaşandı. Silahlı bir saldırgan ilçe ilçe gezerek aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi katletti, rastgele ateş açarak 8 kişiyi yaraladı. Güvenlik güçlerinden kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlı yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla yaşamına son verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük camii olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocukların ise yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mersin'deki silahlı saldırı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego'daki İslam Merkezi'ne yönelik saldırılar üzerine bir taziye ve kınama mesajı yayımladı. Mesajında masum insanların katledilmesinin ve bir ibadethanenin eğitim kurumunun saldırıya uğramasının hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirten Arpaguş, toplumsal huzuru tehdit eden bu olayların nefret suçu olarak hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagosa 28, Saraybosna 20, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 15. Öğretmenlik işte böyle olur. Sahabeden Muaviye bin Hakem anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte namaz kılıyordum. Cemaattekilerden birisi hapşırınca ona, "Yerhamükallah, Allah sana merhamet etsin," dedim. Orada bulunanlar bana ters ters baktılar. Ben de, "Niye bana ters ters bakıyorsunuz?" diye sordum. Bu defa elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Anladım ki beni susturmaya çalışıyorlar. Ben de sustum. Derken anam babam ona feda olsun, Allah Resulü namazı bitirdi. Ben hayatımda ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha güzel bir öğretmen görmedim. Namazla konuştuğum için ne beni azarladı, ne vurdu, ne bir kötü söz söyledi. Bana sadece şöyle dedi: "Şu namaz var ya, namaza başladıktan sonra artık insanların konuşmalarına benzer şekilde konuşmak uygun olmaz. Namaz sadece Allah'ı tesbih etmek, tekbir ve Kur'an okumaktır." Ben şöyle dedim: "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliye döneminden yeni kurtulup İslam'la yeni şereflendim. Bizim kabilemizden bazıları var, kahinlere, falcılara gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen sakın gitme," buyurdu. Ben, "İçimizden bazıları kimi şeyleri uğursuz sayıyor," dedim. Resulullah, "Bu onların tamamen kendi kafalarında kurdukları bir şey. Sakın ola bir şeyleri uğursuz sayarak onu yapmaktan geri durmasınlar," buyurdu. Baştan sona hikmetlerle dolu bir hadisle karşı karşıyayız. Bu hadisten çıkardığımız mesajları paylaşalım. 1. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki bütün güzellikleri kendisinde toplamıştı. İnsanlara karşı son derece şefkat ve merhamet doluydu. Şu hayatta herkesin ondan alacağı öyle özellikler var ki, iyi bir aile reisi, iyi bir eş, şefkatli bir baba, dirayetli bir devlet başkanı, başarılı bir komutan, adaletli bir hakim. Onun hayatında keşke şurası şöyle olmasaydı da böyle olsaydı diyebileceğimiz bir yön yok. Nasıl ki Rabbimiz şu kainatı mükemmel yarattıysa, nasıl ki indirdiği kitabı mükemmel kıldıysa, son elçi olarak seçtiği Resulünü de öylece ahlaken mükemmel kıldı. O demedi mi, "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin," diye? O değil miydi, "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik," buyuran? İşte Allah Resulünün bu tavrı ve tarzı insanları kendisine bağlıyordu. İnsanlar ondaki davranışların yapmacık ve sahte olmadığını, kendisinin ne kadar sabırlı, hoşgörülü, tahammüllü, mülayim, halim, selim olduğunu yüzlerce örnek üzerinde yaşayarak, tecrübe ederek görüyorlardı. İşte onun bu tavırları insanları, "Anam babam sana feda olsun," diyecek kadar kendilerinden geçiriyordu. 2. Başta öğretmenler olarak günümüzde insanlara bir şey öğreten kimselerin bu hadis üzerinde özenle durmaları gerekir. Hele de insanlara dinden bahsedenler. Biz kimi zaman iyi niyetle de olsa kaş yapalım derken göz çıkarabiliyoruz. İnsanların yanlışlarına karşı ani, ölçüsüz tepki vererek onları küstürebiliyor, kendimizden ve belki de dinden uzaklaştırabiliyoruz. Şu hayatta kim hatasız ki? Bir insan bir şeyi bilmiyor olabilir, yanlış yapıyor olabilir. Ona karşı takınılması gereken tavır, yumuşak bir şekilde yaklaşmak, bilmediğini güzelce öğretmektir. Daha ufakken gittiği Kur'an kursunda yediği dayak sebebiyle Kur'an'dan soğuyan kimselere ilişkin nice hikayeler dinledik. Bunun hiç vebali yok mu? Peygamberimiz, "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin," buyurmadı mı? Öyleyse insanlara bir şey öğretmenin derdindeysek, amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı. Allah Resulü Hazreti Ali'ye hitaben, "Allah'ın senin aracılığınla bir kişiyi doğru yola getirmesi, senin Araplar arasında en kıymetli mal olarak kabul edilen kızıl tüylü develere sahip olmandan daha hayırlıdır," buyurdu. Şimdi bir de bunun tersini düşünelim. Bizim yüzümüzden bir kişinin dinden nefret etmesinin vebali nedir acaba? Öyleyse sabırlı, tahammüllü olmalı. Rıfk, mülayemet, hilm gibi üstün sıfatların tümü bunu ifade ediyor. 3. Bu hadiste namazın dinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu, namaz kılan müminin tamamen kendisini Rabbine vermesi, dünyevi şeylerden arınması gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Günümüzde namazlarımızı ne kadar aceleyle kıldığımızı düşününce, maçın devre arasına, dizinin reklam arasına, okulda iki dersin arasına sıkıştırıldığını gördükçe. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Namaz, kalbimizin duvarına iman tablosunu tutturan çividir. O çivi gevşek olursa tablo düşer. İmana sahip çıkmak, namaza sahip çıkmaya bağlıdır. 4. Bu hadisten insanların sıklıkla hataya düştüğü iki meselenin daha ele alınıp halledildiğini görüyoruz. Bunların ilki falcılık, kâhinliktir. Kur'an defaatle gaybı yalnızca Allah'ın bildiğini söylemiştir. Hiç kimse Allah tarafından haber verilmedikçe gelecekten haber veremez. Allah'ın haber verdiği kimselerse kendi elçileridir. Bu elçiler de Allah'ın haber vermediği konuları bilemezler. Sadece O'nun haber verdiklerini, O'nun haber verdiği kadar bilirler. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur: "Gaybı yalnızca O bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamberler bunun dışındadır." Hal böyleyken bir kimsenin peygamber dışında bir şahsın geleceğe dair verdiği haberi tasdik etmesi imani açıdan sakıncalıdır. Bu durum sadece imanı değil ameli de etkiler. Nitekim peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Bir kimse falcıya gider ve ona bir şey sorarsa 40 gün boyunca kıldığı namaz kabul edilmez." Günümüzde falın onlarca çeşidi söz konusu. Tam cahiliye dönemi gibi. Tarot, el falı, kahve falı, neler neler. Bir de halk arasında fala inanma ama falsız da kalma sözü yok mu? Bir Müslüman ne fala inanır ne de fal baktırır bakar. Fala bakan kimsenin söylediği bazı şeylerin gerçek olması onun gaybı bildiğini göstermez. Hemen her insanda var olan benzer durumlardan hareketle söylenen bu sözleri insanlar kabule meyilli bir şekilde giderler. Mesela falcı, "Senin bir sıkıntın var," dediğinde insanlar, "Bak işte benim bir sıkıntım olduğunu bildi," diye düşünür. Halbuki yeryüzünde sıkıntısı olmayan bir insan var mı ki? Bazı şahıslar peygamberimize, "Bazen falcıların söyledikleri doğru çıkıyor," demişlerdi. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu: "Falcılar doğru olan söze 100 yalan karıştırır." Bu konuda daha söyleyecek çok söz var ama şimdilik bu meseleyi bırakarak diğerine de kısaca temas edelim. 5. Peygamberimizin cahiliye dönemine ilişkin reddettiği uygulamalardan birisi de uğursuzluk inancıdır. İnsanlar şu veya bu sebeple bazı şeyleri uğurlu, bazılarını uğursuz sayarlar. Uğursuz olduğuna inandıkları bir şeyle karşılaştıklarında o şeyi yapmaktan korkup vazgeçerler. İşte bu tam anlamıyla bir cahiliye düşüncesidir. Müslümanın hayatına yön veren şey böyle cahilce düşünceler olamaz. Müslüman bir iş yapacağında insanlara danışır, istiharede bulunarak Rabbinden hayırlısını talep eder. Bir şeyleri uğurlu sayarak onu yapmaya girişmek veya uğursuz sayarak geri durmak Müslümanın kitabında yazmaz. Peygamberimiz, "Uğursuzluk yoktur ama ben işleri hayra yormayı tercih ederim," diyerek işittiği bir sözü hayra yormayı olumlu bir davranış kabul etmiştir. Bir eşyayı uğurlu sayarak başına gelen hayrı ondan bilmek, onu putlaştırmaktır. Bu nere? Peygamberimizin yaptığı gibi duyduğu bir sözü hayra yormak nere? Rabbimiz İslam'ı hakkıyla öğrenip yaşamayı, her türlü cahili düşünce ve davranıştan uzak durmayı, insanlara da İslam'ı sevdirerek anlatmayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde, içi hava dolu bir şekilde yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de, dünya denizinin üstünde batmadan durur. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu,
5: kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hüsnü hal.
0: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar

ritimide ise kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026. Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne özel bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan 19 Mayıs mesajında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir mesaj yayımladı. Mesajda 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin bölgedeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki birçok tekneye el koydu. Yüzlerce aktivist alıkonuldu. Saldırıya rağmen bazı teknelerin yoluna devam ettiği belirtildi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Trump, İran'ın bir anlaşma imzalamak istediğini savundu. Pezeşkian ise net konuştu. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz dedi. İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Mersin'de dün korkunç bir katliam yaşandı. Silahlı bir saldırgan ilçe ilçe gezerek aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi katletti, rastgele ateş açarak 8 kişiyi yaraladı. Güvenlik güçlerinden kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlı yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla yaşamına son verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük camii olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocukların ise yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Mersin'deki silahlı saldırı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego'daki İslam Merkezi'ne yönelik saldırılar üzerine bir taziye ve kınama mesajı yayımladı. Mesajında masum insanların katledilmesinin ve bir ibadethanenin eğitim kurumunun saldırıya uğramasının hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirten Arpaguş, toplumsal huzuru tehdit eden bu olayların nefret suçu olarak hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresi

0: Gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagosa 28, Saraybosna 20, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan Hacı Salih Camii Şerifini ziyaret edeceğiz efendim. Kıymetli dostlar, Osmanlı döneminde idari bir merkezdi Banja Luka. Ama aynı zamanda içinde barındırdığı tarihi eserleriyle de şekillenmiş bir şehir kimliğine sahipti. Camilerle birlikte mahallelerin kalbinde yer alan ve sosyal hayatı destekleyen ibadethaneler ve komşuluk ilişkilerini bir arada tutan merkezler hakikaten çok büyük bir işlev görmekteydi. Hacı Salih Camii Şerifi de bu şehir dokusunun anlamlı bir parçasıydı ve çok kıymetli bir buluşma noktasıydı. Sevgili dostlar, Camii Şerif Osmanlı'nın Balkanlardaki yerleşim düzenini güçlendirdiği 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında inşa edildiği şekilde bir kabulle karşılanır. Camii Şerif'in banisi olarak anılan, yani Camii Şerif'i yaptıran kişi Hacı Salih Bey, dönemin hayırsever vakıf insanlarından biri olarak tarih sahnesinde yer alır. Hacı unvanı malumunuz olduğu üzere onun kutsal topraklara yaptığı yolculuğu ve cami inşası ise topluma bıraktığı kalıcı bir mirası, kıymetli bir tarihi eseri temsil etmektedir. Kıymetli dostlar, malumunuz olduğu üzere Osmanlı şehir kültüründe Camii Şerifler ve diğer tarihi eserler aslında bir ibadet mekanı yahut sosyal alanda sosyal hayatı kolaylaştıran, tanzim eden mekanlar olmalarıyla birlikte aynı zamanda bulundukları mahallelerin merkezini oluşturan sosyal yapılar olarak tasarlanmıştır. Hanlar, hamamlar, köprüler, hanikahlar ve camiler bu yapılar bütününden bir tanesi olarak zikredilebilir. Hacı Salih Efendi'nin yaptırmış olduğu bu Camii Şerif de bu anlayışın bir nişanesi olarak çevresinde şekillenen yaşamla birlikte bir bütünlük oluşturmuş ve bu bütünlüğü yüzyıllar boyunca korumayı başarmıştır Allah'ın izniyle. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in mimari özelliklerine baktığımızda özellikle klasik Osmanlı Camii Şerif tipolojisinin hakikaten çok kıymetli bir örneği olduğunu bizlere göstermekte. Ve ortaya koymuş olduğu bu sadelik ve dengeli bir örnek oluşu Camii Şerif'i özellikle diğer zamanlarda yapılan Camii Şeriflerden ayırmaktadır. Genellikle kareye yakın bir plan üzerine kurulurdu efendim Osmanlı Camii Şerifleri ve özellikle bu kapsamda mahalle içlerinde yapılmış olan küçük mabetler. Ve tek kubbeyle örtülüdür efendim ekseriyeti. Bu kubbe hem mekanın merkezi bütünlüğünü sağlar hem de Camii Şerif'in hariminde bir akustik ve aynı zamanda denge oluşturmuştur. Kubbe geçişlerinde kullanılan tromp ya da pandatif sistemi Osmanlı mimarisinin bir karakteristik özelliğini muhteşem bir teknik ve ustalıkla ortaya koymuştur.

0: yapmaktadır. Bu sistem sayesinde kare planlı mekan dairesel kubbeyle uyumlu bir şekilde birleşir. Böylece yapı hakikaten çok estetik bir hale hem de statik açıdan güçlü bir forma kavuşmuş olur. Aynı zamanda harim bölgesi geniş bir alan gibi karşımıza çıkar. Cami-i Şerif'in dış cephesinde yerel taş malzeme kullanılmıştır efendim. Yapının çevreyle uyumu için o yörenin taşının kullanılıyor oluşu da büyük bir estetiği ortaya koymaktadır. Sevgili dostlar, ince ve zarif formuyla gözümüzün önünde duran minare, Cami-i Şerif'in en belirgin unsurlarından bir tanesidir. Cami-i Şerif'te özellikle namaz vakti geldiğinde ümmeti Muhammed'e vaktin girdiğini ifade eden ezan-ı Muhammedi çağrısı yüzyıllar boyunca bu muhteşem Cami-i Şerif'ten, Hacı Salih Cami-i Şerif'inden yankılanmıştır efendim Balkanlarda. Kıymetli dostlar, mihrabın kıble yönünde belirgin bir şekilde konumlandırılmış oluşu, Cami-i Şerif'in diğer unsurlarıyla birlikte burası caminin merkezidir işaretini ortaya koymaktadır. Minber ve diğer ahşap unsurlarsa dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan ince işçilik örneklerini sunar bize. Sevgili dostlar, zaman içinde çeşitli tahribatlara uğramıştır bu muhteşem mabet. Ne yazık ki Balkanlarda yaşanan savaşlar ve tarihi kırılmalar bu tür birçok yapıyı olduğu gibi Hacı Salih Camii Şerif'ini de etkilemiştir. Bazı dönemlerde varlığını büyük ölçüde kaybetmiş olsa da bugün dimdik ayaktadır ve ibadet ve taat için ümmeti Muhammed'i beklemektedir. Biz de sizlerle birlikte tarih ve mekan programında Hacı Salih Camii'ni ziyaret ettik. Sizleri bu mekandan Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Günün Duası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Güzellikle ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar da yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz diyerek Allah'a olan şükrünü ifade ederdi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan derler. İnsan kimdir? İnsan, başkalarına yararlı olan ve onların işlerini gören kimsedir. Bütün insanlar iyiyi severler. İyi insan, halka karşı şefkatli olur. Merhametli olursan, sen de iyi insan olursun.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: İmran bin Husayn, engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne özel bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan 19 Mayıs mesajında, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir mesaj yayımladı. Mesajda, 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin bölgedeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki birçok tekneye el koydu. Yüzlerce aktivist alıkonuldu. Saldırıya rağmen bazı teknelerin yoluna devam ettiği belirtildi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken, Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Trump, İran'ın bir anlaşma imzalamak istediğini savundu. Pezeşkian ise net konuştu. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz dedi. İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Mersin'de dün korkunç bir katliam yaşandı. Silahlı bir saldırgan ilçe ilçe gezerek aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi katletti, rastgele ateş açarak 8 kişiyi yaraladı. Güvenlik güçlerinden kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlı yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla yaşamına son verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük camii olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocukların ise yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Mersin'deki silahlı saldırı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego'daki İslam Merkezi'ne yönelik saldırılar üzerine bir taziye ve kınama mesajı yayımladı. Mesajında masum insanların katledilmesinin ve bir ibadethanenin eğitim kurumunun saldırıya uğramasının hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirten Arpaguş, toplumsal huzuru tehdit eden bu olayların nefret suçu olarak hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagosa 28, Saraybosna 20, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Bir korku düştü canıma. Acep ne ola benim halim. Derman olmazsa bana. Acep ne ola benim halim. Can tenimden üzüle. Gitmek yararı düzüle. Bu sureti nakış bozula. Acep ne ola benim halim. Dünya donları soyacak. Yuyucu tenim yuyacak. İletip kabre koyacak. Acep ne ola benim halim. Eller gidip ben kalacak. Sinde yalnız olacak. Münkerli nekir gelecek. Acep ne ola benim halim. Ne ayak tuta ne elim. Ne aklım kala ne bilim. Cevap vermez dilim. Acep ne ola benim halim. Mezardan duru gelecek. Hak terazi kurulacak. Amelimiz görülecek. Acep ne ola benim halim. Miskin Yunus eydür sözü. Kan yaş ile dolu gözü. Dergahını tutar yüzü. Acep ne ola benim halim.

Aziz dinleyenler, insan başıboş bırakıldığını mı zanneder der Kur'an. Akıl ve iradeyle donanımlı hale gelmek elbette ki mesuliyeti gerektirir. Mesuliyet alanı aklın ve iradenin ölçüsü kadardır. Ve insanın en büyük sorumluluğu kendi dünyasındaki sorumluluğudur. Tercihlerimiz, yapıp ettiklerimiz, sorumluluk alanımızın dahilinde olan seçimlerimizse şayet, elbette mesulüz. Yaratıcı kudret kendisini insana muhatap kılarak sorumluluk alanlarını da belirlemiştir. Allah'a karşı, kendine karşı, insanlara karşı, mahlukata karşı ve tabii evrene karşı bir mesuliyet hissiyle var edilmişiz. Bir ikram vesilesi olan hayatı bahşeden ilahi kudrete minnet hissi duymakla başlar mesuliyet. Ondan geleni akıl ve idrakla harmanlayıp imanla taçlandırmak şükran duygusunun girizgahıdır. En küçük bir iyiliğe mukabele insan olmanın erdemi ise namütenahi ikramlara karşı minnet hissi elbette kamil bir imanında tezahürüdür. Akletmek, düşünmek ve tefekkür etmekle bize mesul olduğumuz alanlar hatırlatılır. Nisyanla mağlul insan için bu hal sık sık vurgulanır. Yapılan bir hayra teşekkür beklenmese de, teşekkür hatırlatması insan olma adına bir inşa tembihidir. Yoksa bir teşekkürün ve şükran hissinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kudrete katkısı ne olabilir ki? Yokluktan varlık alemine davet edilen, davet edilmekle kalmayıp insan edilen, bununla da kalmayıp imanla tezyin edilen insan için her dem Rabbine duyduğu minnet ancak kişiyi yüceltir. Sensin Kerim, sensin Rahim. Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur emin. Allah, sana sundum elim. Yunus'un dediği gibi, minnetten mahrumiyetle geçen bir ömür sonrasında, acep, ne ola benim halim deyip, bir muhasebe zamanı gelmedi mi bizler için?

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. Hicri takvime göre 2 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 6 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Arka sayfa, günün konusu. Ashab-ı Kehf'in örnekliği. Ashab-ı Kehf kıssasının anlatıldığı Kur'an-ı Kerim'in 18. suresine bu kıssanın önemi dolayısıyla Kehf adı verilmiştir. Surenin 9 ila 26. ayetlerinde bildirildiğine göre putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte orada derin bir uykuya dalan gençler muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır. Mağarada bir gün kadar uyuduklarını sanan gençler, içlerinden birine gümüş bir para vererek yiyecek almak üzere şehre gönderirler. Böylece onların durumuna muttali olanlar, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin mutlaka geleceğini anlarlar, mağaranın bulunduğu yere bir mescit yapmaya karar verirler. Ashab-ı Kehf kıssasıyla müminlere iman-küfür mücadelesinde iman edenlerin kazanacağı mesajı çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Bir ayet. O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kehf Suresi 10. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla yeniden birlikteyiz. Geçen bölümümüzde şunu konuşmuştuk. Çocuk duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Bugün bir adım daha ileri gidiyoruz. Ebeveynin davranışı çocuğun kişilik gelişimini nasıl şekillendirir? Çocuklar sözlerle değil davranışlarla büyür. Duyduklarını değil gördüklerini tekrar ederler. Biz nasıl davranıyorsak çocuğumuzun iç sesi de öyle oluşur. Bizim öfkemiz onun korkusuna dönüşebilir. Bizim sabrımız onun güvenine dönüşebilir. Bizim kararlılığımız onun sınır duygusuna dönüşebilir. Biz ne söylersek söyleyelim, önce konuşan bedenimizdir. Yani davranışlarımız. Çocuğun aklı gözündedir der İbni Haldun.

çocuğun yanında bir yetişkinin yüz ifadesi bile çocuğa bir mesajdır. Kaşlarımızı çatmamız çocuğa yanlış yaptın demektir. Gözlerimizi devirmemiz senden yoruldum mesajını verebilir. Sakin bir bakış ise buradayım, benimle güvendesin der. Bunların fark edilmediğini sanırız. Ama çocuk hemen fark eder ve içselleştirir. Çünkü çocuklar kelimelerden önce bedeni okur. Bir anne çocuğuna neden böyle yaptın, kaç kere söyledim dediğinde çocuğun içinde küçük bir ses oluşur. Ben galiba hep yanlış yapıyorum. Fakat anne şöyle dediğinde neler oldu anlatır mısın? Sorun her neyse sen çözebilirsin, üstesinden gelebilirsin veya gücünün yetmediği bir şey ise birlikte çözebiliriz. Bu defa çocuğun içinde başka bir ses duyulur. Ben zorlanınca yanımda biri var. Ben yapamayınca yargılanmayacağım. Böylece bizim dış sesimiz çocuğun iç ses olur. Bazen de iyi niyetle yaptığımız uyarılar çocuğun iç dünyasında ağır bir yük oluşturabilir. Sürekli olarak daha dikkatli ol, yine döktün, yine unuttun ama bak o yapabiliyor gibi cümleler çocukta birikir, birikir ve çocuk kendi kendine şöyle söylemeye başlar. Ben eksik biriyim, ben yapamıyorum, ben yetersizim, ben başaramıyorum. Oysa ebeveyn şunu dese, hata yaptın sorun değil, bir dahaki sefere daha dikkatli olursun bu kadar. Ne yapacağını artık öğrendin. Veya istersen çok zorlanıyorsan, yapamıyorsan birlikte deneriz. Böyle bir davranışta çocuğun kendine inancı yeniden canlanır, kendine olan güveni artar. Peki bazı çocuklar neden özgüvensiz olur? Çünkü hayatları boyunca bir yetişkin onlar adına karar verir. Onu yapma, şunu yap. Oraya gitme. Bırak ben yaparım, sen dökersin. Veya kalın giyin, hava soğuk. Veya ince giyin, terlersin. Veya o renk kıyafetine uymamış. Bu ve benzeri cümleler çocuğun zihninde tek bir duygu bırakır. Ben bilmiyorum. Ben yetersizim. Halbuki çocuğun aradığı yaklaşım deneyebilirsin. Ben buradayım, düşersen tutarım, sen deneyimleyerek öğrenmelisin. En önemlisi burası, sen deneyimleyerek öğrenmelisin. İşte bu cümleler çocuğun hayatını değiştirir. Bir evde sürekli bağırılıyorsa çocuk bağırmayı öğrenir. Bir evde sabır varsa çocuk sabrı öğrenir. Bir evde merhamet, anlayış varsa çocuk da merhametli olmayı, anlayışlı olmayı öğrenir. Çünkü karakter büyük cümlelerle değil küçük davranışlarla şekillenir. Çocuk öfke anında bizim nasıl davrandığımıza bakar. Ve şunu öğrenir, zor zamanlarda böyle davranılır. Şöyle bir örnek düşünelim. Çocuğunuz ödev yapmak istemiyor. Yargılayan yaklaşım şöyle der. Kaç defa söyleyeceğim yine mi yapmadın? Bu yaklaşım çocuğun zihnini kapatır. Anlayan yaklaşım ise şöyle der. Zorlanıyorsun biliyorum. Yorulmakta haklısın. Birlikte başlayalım sen sonra devam edebilirsin. Bu ve bunun gibi davranışlar, bu el uzatmayla yavaş yavaş çocuğun kendine olan güvenine, inancına katkı sağlar ve çocuk yavaş yavaş adım atmaya başlar. Bazen çocuğun tek ihtiyacı şudur, görülmek. Bir annemiz şöyle demişti, ama ben çocuğumla sürekli evdeyim zaten, hep görüyorum onu. Çocuğun istediği görmek değil, görülmektir. Görmek gözledir, görülmek ise kalpledir. Çocuğa şöyle bir bakış attığınızda, seni duydum, seni fark ettim, seni anladım. İşte o an çocuk büyümeye başlar. Ebeveyn davranışının çocuğa verdiği şu dört temel mesaj çok önemlidir. 1. Güvendesin. Ebeveyn bunu sakinliğiyle verir. 2. Değerlisin. Ebeveyn ilgisiyle verir.

0: 3 yeterlisin, ebeveyn teşvikiyle verir. 4 yanındayım, ebeveynin tutarlılığı ve çocuğunu cesaretlendirmesiyle verilir. Bu 4 mesaj bir çocuğun bütün gelişimsel yolculuğunu aydınlatır. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün özetle ebeveynin davranışı çocuğun iç dünyasında bir iz bırakır, bu iz bazen bir ömür boyunca taşınır dedik. Bir bakış, bir duruş, bir cümle bazen bir çocuğun bütün kaderini değiştirir dedik. Efendim bir sonraki bölümde ise şunu konuşacağız. Ebeveynin beklentisi çocuğun üzerinde nasıl bir yük oluşturur? Ve gerçekçi beklenti nasıl olmalıdır? Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin diyerek Allah'a emanet olun efendim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapla dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Bugün 19 Mayıs 2026, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele Yürüyüşü'nün 107. yıl dönümü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne özel bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan 19 Mayıs mesajında, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir mesaj yayımladı. Mesajda 19 Mayıs 1919'un milletin hürriyet arzusunun şahlandığı kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm istiklal kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Güçlü bir Türkiye için ecdadın emaneti olan mukaddes değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna saldıran İsrail'i lanetledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in saldırılarının adalet anlayışını engelleyemeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran savaşı nedeniyle enflasyonun birçok ülkede yükselişe geçtiğini ifade ederek, Türkiye'nin bölgedeki ateş çemberine rağmen bir istikrar adası olduğunu söyledi. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri uluslararası sularda ilerleyen filodaki birçok tekneye el koydu. Yüzlerce aktivist alıkonuldu. Saldırıya rağmen bazı teknelerin yoluna devam ettiği belirtildi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif sunarken, Hürmüz Boğazı için yeni adımlar atıldı. Trump, İran'ın bir anlaşma imzalamak istediğini savundu. Pezeşkiyan ise net konuştu. Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz dedi.

0: İsrail'in ABD desteğiyle yeni saldırı hazırlıkları da yine gündemde. Mersin'de dün korkunç bir katliam yaşandı. Silahlı bir saldırgan ilçe ilçe gezerek aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi katletti. Rastgele ateş açarak 8 kişiyi yaraladı. Güvenlik güçlerinden kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlı yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla yaşamına son verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden kan donduran bir saldırı haberi geldi. Kaliforniya eyaletinin San Diego kentindeki en büyük cami olan İslam Merkezi, silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Camideki çocukların ise yara almadan tahliye edildiği bildirildi. Nefret suçu kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mersin'deki silahlı saldırı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego'daki İslam Merkezi'ne yönelik saldırılar üzerine bir taziye ve kınama mesajı yayımladı. Mesajında masum insanların katledilmesinin ve bir ibadethanenin, eğitim kurumunun saldırıya uğramasının hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirten Arpaguş, toplumsal huzuru tehdit eden bu olayların nefret suçu olarak hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 24, İzmir 27, Antalya 28, Eskişehir 24, Trabzon 17, Erzurum 15, Diyarbakır 24 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 47, Medine 45, Kudüs 26, Lefkoşa 25, Girne 24, Gazimagosa 28, Saraybosna 20, Gümrücine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet Radyo'da akşamın bereketini, günün yorgunluğunu hafifleten huzurunu ve güzel sözlerin sıcaklığını paylaşmak üzere mikrofon başındayız. Gün boyu koşturma var mıydı acaba? Eğer varsa bu koşturmanın ardından şimdi biraz soluklanma vakti, gönlümüzü dinlendirme ve akşamın sükunetine kulak verme vakti diyoruz. Evinizde, yolda, varsa eğer bugün çalıştıysanız, İş çıkışında veya sevdiklerinizle bir sofranın etrafındaysanız bilin ki bu akşamda yalnız değilsiniz. Güzel eserler, samimi sohbetler ve gönlümüze dokunan paylaşımlarla önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Hayırlı akşamlar başlıyor, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bayramınızı gönülden kutluyoruz. Bundan 107 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi milletimizin azmini, inancını ve hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmişti. O gün başlayan milli mücadele birlikle, fedakarlıkla ve büyük bir inançla zafere ulaştı ve aziz milletimize yeni bir ufuk açtı. 19 Mayıs umudun yeniden ayağa kalktığı, millet iradesinin şahlandığı kutlu bir başlangıç ve bu anlamlı günün gençliğimize armağan edilmiş olması da geleceğimizin en büyük gücünün gençlerimiz olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Başta sevgili gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin bu güzel gününü, bayramını kutluyoruz. Nice güçlü yarınlara diyoruz, nice umut dolu 19 Mayıs'lara.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz ve biliyoruz ki yalnız değiliz çünkü sizler varsınız. Ülkemizin birbirinden güzel 81 ilinde, şehirlerin caddelerinde, evlerin huzurunda, yollarda, iş çıkışlarında ve

dünyanın dört bir yanında memleket hasretiyle, gönül bağıyla bizi dinleyen nice kardeşimizle aynı frekansta bir aradayız. Aynı frekansta buluşuyoruz. Bu güzel akşamda sizler de programımıza eşlik edebilirsiniz. Mesajlarınızla, selamlarınızla, güzel dileklerinizle bu sıcak sohbete ortak olabilirsiniz. Hatta bugün bir kelimemiz de olabilir, bir ifademiz de olabilir. Bunun üzerine konuşabiliriz. Vatan adına, özgürlük adına mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. O mesajları da bugün ifade etmekten, dile getirmekten büyük memnuniyet duyarız elbette. Sizin sesiniz geldikçe bu program daha da anlam kazanıyor. O yüzden sizler de katılabilirsiniz. Diyanet Radyo'da gönüllerimiz birleşsin ve akşamın bereketi birlikte çoğalsın diyoruz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, bereketini hep birlikte paylaşıyoruz ve tabii sizlerden gelen mesajlarla birlikte programımız daha da renkleniyor, daha da güzelleşiyor. İstanbul'dan Karan ve Kerem bizler için yazıyor. Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyorum demişler. Teşekkür ediyorum.

dinleyicilerimizden gelen mesajlar olursa onlara da mutlaka yayınlarız elbette. Ve tabii ki yollarda olan sevgili dinleyicilerimiz, özelde çalışanlar mutlaka var. Dolayısıyla onlar da iş çıkışındalarsa şayet bizlere mesajlarını iletebilirler. Onlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz trafikte olan dinleyicilerimiz için. Evlerde olanlara kolaylıklar diliyoruz ve evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz. En güzel eserlerle, birbirinden güzel eserlerle Diyanet Radyo'da sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz.

ki maruf emri münkerdir gezen meydanda bak en metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadık susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık kustu bin murdar ağız şerhin bütün ahkamına ah bir ses bari yükselseydi nefret namına göz

0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
1: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
3: Diyanet Radyo'da unutmamamız gereken ve başucumuzda durması gereken kelimeleri kelime kutumuza koyuyorduk. Hatırlıyorsunuz. Bugün de yine o kelime kutusunu açalım isterseniz ve içerisinde de çok kıymetli, çok değerli bir kelime koyalım. Bugün özgürlük kelimesini kelime kutusuna koyabiliriz. Unutmamak için, her dem sahip çıkmak için. Bugün 19 Mayıs'ta bu kelime çok daha derin bir anlam taşıyor, öyle değil mi? Çünkü özgürlük istediğini yapabilmekle sınırlı bir ifade biçimi, bir kavram değil. Onurlu bir millet olarak kendi iradesiyle yaşayabilmek, kendi geleceğine kendisinin karar verebilmesi. İşte bunun adı da istiklal. İstiklal ve özgürlük birbirine yakın, çok çok yakın kavramlar. Aslında aynı ruhun iki güçlü ifadesi, biri insanın nefesi, diğeri milletin haysiyeti gibi. Bundan 107 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi de bir kurtuluş mücadelesi olmasının yanında aynı zamanda bir özgür yaşama iradesinin de dünyaya ilanıydı. Bugün bizlere düşen bu kıymetin anlamını bilmek, özgürlüğün sorumluluk da taşıdığını unutmamak. Çünkü gerçek özgürlük değerlerine sahip çıkmakla anlamını daha da güçlendiriyor. Birlik içinde güçlük bir yarına yürüyebilmekle daha da anlamlı hale geliyor. O halde kelime kutumuzda bugün özgürlük var ve o kelimenin içinde koskoca bir milletin azmi, duası ve istiklal ruhu saklı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Songül Hanım hayırlı akşamlar dilemiş bize. Radyo programımızı hevesle dinlediğini ifade etmiş. Ne güzel, ilk defa duydum hevesle dinleyen bir dinleyicimizi. Böyle keyif alarak dinlediğini söyleyenler var. Sizi sevmiyorum diyen de olabilir tabii elbette ama böyle hevesle dinlediğini söyleyen bir dinleyiciyle karşılaşmak hakikaten mutluluk verici. Çok teşekkür ediyorum ve sıradaki eseri iki dedesi için istemiş sevgili dinleyicimiz. Bu da yeni bir şey bizim için ve çok da mutlu olduk. Birisi İzmir Balçova'da yaşıyormuş, 98 yaşındaki Hilmi Balım ve İstanbul Sarıyer'de oturan 87 yaşındaki dedesi Aydın Kudu için bizden rica etmiş. Tabii ki yerine getiririz bu isteğinizi, neden olmasın. Zaten yaşlılar bizim için, onlar baş tacımız. Onlar olmadan köklü bir milletten söz edemeyiz ve sağlam bir gelecekten de söz edemeyiz elbette, öyle değil mi? Çünkü biz yürüyelim diye yorulan, biz öğrenelim diye emek veren, nice zorlukları sessizce göğüsleyen kıymetli çınarlarımız onlar. Büyüklerine değer veren toplumlar geleceğini daha da sağlam inşa eder. Bu şüphesiz. Dolayısıyla Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin, aramızdan ayrılanlara da Rabbim rahmet eylesin diyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Tekirdağ'dan bir dinleyicimiz bize yazıyor. Esra Nur Hanım, özgür olmak istiyorsan Allah'ın tutsağı ol demiş ve bir eser rica ediyor Esat Aydoğan'dan. Hemen notlarımızın arasına alalım. Akşamın heyecanına ve o dinamik yapısına uygun eserler sizden rica ediyoruz. Eserleriniz, istekleriniz bu yönde olursa memnuniyetle onları yerine getiririz tabii ki. Yine bizi hep dinleyen dinleyicilerimiz ve bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimiz de var. Yücel Bey Bağcılar'dan sıradaki eseri Kızım Eylül'e armağan ediyorum demiş. Gönüllerin de sesi oluyorsunuz diye eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel duygularınıza. Sağ olun. Sivas'tan bir dinleyicimiz. Gülcan Hanım, mutfak grubundan mutfağa girdik. Radyomuzu açtık ve sizleri dinleyerek işlerimizi yapıyoruz demiş. Severek dinlediklerini ifade etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere, kendilere teşekkür ediyorlar. Sağ olun. Muhsin Kara'dan bir ilahi istediğini ifade etmiş. Notlarımızın arasına hemen alalım. Ve Diyanet Radyo dinleyicileri için istemiş bunu. Rabbimiz özgürlüğümüzü daim etsin. Filistin'imize de özgürlük nasip etsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mutfak ekibi bizi hiç yalnız bırakmıyor, sağ olsunlar. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bir anda tencere kaynıyor, bir yandan sofralar hazırlanıyor. Tencerenin kaynadığı ev bereketlidir zaten. Belki çayın altı yeni açıldı. Belki bugün ne pişirsek sorusuna cevap da çoktan bulundu. Gün dışarıda sona ermiş gibi görünse de biliyoruz ki evde bambaşka bir mesai tüm hızıyla devam ediyor. Orada mesai hiç bitmiyor. Bunun farkındayız. Evini çekip çevirenlere, çocukların ihtiyaçlarına yetişenlere, sofraya bereket taşıyanlara ve günün yorgunluğuna rağmen tebessümünü hiç ama hiç eksik etmeyenlere gönülden teşekkürler. Rabbim emeğinize bereket versin ve haneleriniz hep huzurlu olsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: İnsan yaşadığı yere benzer, o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer, suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe. Ne kadar derin ve sahici dizeler değil mi? Çünkü insan gerçekten de yaşadığı yere benzer. Doğup büyüdüğü coğrafyanın sesini taşır yüreğinde. Suyundan berraklık, toprağından metanet alır. Rüzgarı karakterine, ufku hayallerine karışır. Bu yüzden vatan insan için yalnızca üzerinde yaşanılan bir toprak parçası değildir. Vatan insanın kendini bulduğu, kimliğini şekillendirdiği, hatıralarını biriktirdiği yerdir. Çocukluğumuzun sesidir vatan, gençliğimizin heyecanıdır. Dualarımızın yönünü hep biraz vatan tayin eder. İnsan yaşadığı yere benzer. Çünkü bir millet de yaşadığı vatanın ruhunu taşır. Zorluklar karşısında dimdik durmayı öğrenir vatanında. Ve insan vatanına sadece yaşadığı için değil, kendinden bir parça gördüğü için bağlanır. Orada geçmişi vardır, sevdikleri vardır, hatıraları vardır. Ve en önemlisi de ait olduğu bir hikaye vardır. Belki de bu yüzden vatan sevgisi yalnızca bir coğrafyaya duyulan sevgi değildir. İnsanın kendi varlığına, köklerine ve ortak hafızasına duyduğu sadakattir. Çünkü insan yaşadığı yere benzer ve insan en çok da vatanına benzer.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Mutfak ekibimizden ne güzel mesajlar geldi. Van'dan Selma Hanım yazmış bize, iftar hazırlama ekibinden diyor kendisi için. Ve sıradaki eseri önce tüm mutfak ekibine, sonra da tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir başka mesaj Bursa'dan geliyor. İsmail Üstün Bey selamlarını iletmiş, hayırlı akşamlar diliyor ve bir eser istiyor bizden. Hemen notlarımızın arasına onu da ekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor dedik ya. Sivas'tan, Sivas Yıldız Elinden İbrahim Yurtbay, içinde iki büyük ibadeti yani hac ve kurban bulunan Zilhicce ayımız, alemi İslam'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş, dua eder ve dua beklerim diye de eklemiş. Dualarımız bütün dinleyicilerimiz için, bütün ümmet için diyelim. Bize dinleyen ve dinlemeyen herkese buradan güzel dileklerimizi, dualarımızı ve temennilerimizi gönderelim. Ve dünyanın dört bir yanında yine bizlere kulak veren, bu mikrofon başındayken bizim sesimize kulağını veren ve bizlerin gönlüyle birlikte gönlü atan bütün dinleyicilerimize selamlarımız olsun.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
4: Yeni saatimizden herkese hayırlı akşamlar diliyoruz tekrar ve akşamın bereketini birlikte yaşadığımız hayırlı akşamlar programına devam ediyoruz. Bugün Milli Bayram'ın coşkusunu birlikte yaşadık. Kamu çalışanlarımız için aynı zamanda bir tatil günüydü. Umuyoruz ki bayram sevincinin yanında sevdiklerinizle vakit geçirme, biraz soluklanma, dinlenme ve gönlünüzü tazeleme fırsatı da bulmuşsunuzdur. Bazen kısa bir mola, yoğun geçen günlerin yorgunluğunu hafifletebilir. İnsana yeniden güç verir, yeni bir enerji verir. Bayramlar da biraz böyledir aslında. Hem ortak sevinçte buluşuyoruz hem de hayatın telaşına kısa bir nefes arası veriyoruz. Kıymetli zamanlar, iyi değerlendirmek lazım. Yeni bir güne hazırlanırken bu güzel günde sizlere huzur getirmiştir umarız. Moral ve güzel hatıralarınız da beraberinde taşımıştır inşallah. Akşamın bereketini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Bizlerle selamını paylaşan bir dinleyicimiz Ahmet Tahir Bey, hayırlı akşamlar diyor ve babamla beraber iş çıkışı yoldayız demiş. Programınızı zevkle dinliyoruz. Çorlu'dan selamlarını iletmiş. Ne güzel böyle bir programa sahip olmak, öyle değil mi? Ailecek dinlenen bir radyo olmak, ne güzel. İşte tam da Çorlu'daki kıymetli dinleyicimizin yaptığı gibi hep birlikte aynı frekansta buluşuyoruz. Aynı ezgiye kulak veriyoruz, aynı güzel sözde gönüllerimizi birleştiriyoruz. Çok kıymetli, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve Çorlu'ya da kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Evde kim varsa, çayı elinde olan da, mutfakta olan da, iş çıkışı aracında bizi dinleyen de, radyoyu biraz açın diyen de selamımızı alsın. Ve madem Çorlu'dan öyle güzel bir enerji geldi, biz de hafif nükteli olarak ifade edebiliriz o zaman. Hayırlı akşamlar beya diye, içtenliğin, samimiyetin ve aile sıcaklığının sesiyle sizleri selamlıyoruz. Kulağınız bizde olsun diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz sizlerle. Acaba dünyada var mıdır gençlere armağan edilen özel bir gün, özel bir bayram? Ben hatırlamıyorum, bilmiyorum. O yüzden bu zamanların kıymetini bilmek lazım. Bazen gençlerin zihnine fısıldanabiliyor. Bu ülkede kalma, fırsatlar başka yerde, gez dolaş dünyayı, hayatını yaşa gibi. Elbette dünya büyük bir okul. Gençlerimiz farklı ülkeleri görsün, yeni tecrübeler edinsin, kendilerini geliştirsin, yeni diller öğrensin ve ufukları genişlesin. Buna kimsenin itirazı olamaz, hatta olmamalı. Çünkü dünyayı tanıyan genç kendini de daha iyi tanır. Ama mesele sadece gitmekse o zaman bir itirazım var. Mesele sadece gitmek olmamalı. Kim olduğunu unutmamak olmalı. Yani pergel misali, bir ayağı kendi toprağında sağlam dururken diğer ayağı dünyayı dolaşabilmeli insanın. Kendi değerlerini, köklerini, aidiyetini kaybetmeden yapmalı bunu. Çünkü bu topraklar nice büyük isimler, nice fikir insanları, nice bilim insanları yetiştirdi. Nice gönül erleri bu topraklardan yetişti. Geçmişimize bakmak bile bunun en açık göstergesi. Bizim ihtiyacımız olan enerjisini umutsuzluğa değil üretime ayıran, şikayete değil çözüme odaklanan, dünyayı tanıyan ama ülkesine sırtını dönmeyen, öğrenen, araştıran, geliştiren ve kazandığını da bu millete değer olarak aktaran gençlerdir. Çünkü Türkiye'nin umudu yine kendi gençlerinin azminde saklı.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Az önce Çorlu'ya mesaj gönderince dinleyicilerimiz hemen oradan ses vermeye başladılar. Berat Tercanlıoğlu da yine iş çıkışı yoldaymış, eve gidiyormuş ve bizi dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığını ifade ediyor ve Çorlu'dan selamlarını bize gönderiyor. O zaman böyle belli yerlere güzel selamlar iletelim. Hoş bahsedelim ki oradan dinleyicilerimiz de böyle biraz daha motive olsunlar ve bizlere mesajlarını göndersinler. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten şakası bir yana, ülkemizin dört bir yanı, bayrağın dalgalandığı her yer, bizim canımız yerimiz, ülkemizin dört bir tarafına bu anlamda selamlarımızı iletiyoruz tabii ki. Sesimizin ulaştığı her yere, dünyanın dört bir yanına, Diyanet Radyo frekansından bize ulaşan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Bu mikrofondan güzel sesler geliyor, güzel sesler çıkıyor. Ve güvenle dinleyeceğiniz adres Diyanet Radyo oluyor. Birbirinden güzel eserlerle. İşte onlardan bir tanesi daha geliyor.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu akşam Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaşırken sizlerin mesajlarıyla da birlikte huzur bulduk. Özellikle bu akşam mutfak ekibi kulağını bize vermiş. Aynı zamanda mesajlarıyla da bizlere destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Mutfakta yemek yapan Mehtap Hanım bizlere bir mesaj göndermiş. Sizin güzel programınızı dinliyoruz demiş. Güzel eserler de gelinlerime ve Diyanet Radyo dinleyenlerine hediyemiz olsun diye de eklemiş. Bir insan neden Diyanet Radyo dinler? Sadece sese mi kulak verir? Hayır. Buradaki manaya, buradaki huzura ve buradaki umudun sesine de bence kulak veriyor dinleyicilerimiz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Gönlüne dokunan bir söz arıyor ve aradığını da buluyor herhalde. O yüzden güzel mesajlarınızdan bunu anlıyoruz. Günün o karmaşasında, yoğun telaşesinde biraz huzur, yolculukta güzel bir yol arkadaşı belki, evde sıcak bir dost Diyanet Radyo. İşte biz bu yüzden varız, bu nedenle yanınızdayız. Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın dört bir yanında aynı samimiyetle sizinle birlikteyiz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz.

Biz bayram dedik, tatil dedik ama çalışanlar da var elbette. Ostim'den Hakan Nefes anladığımız kadarıyla çalışıyor. Ama kulağını da bize vermiş. Diyanet Radyo'dan da ayrılmıyor. Herkesin amin diyebileceği bir dua etmiş. Onu okuyayım müsaade ederseniz. Ey Rabbimiz, işlerimizde muvaffakiyetler ihsan eyle. Yanlış yollara gidenleri gittikleri yoldan döndür. Hanelerimize mutluluk nasip eyle. Kaldırmakta zorlanacağımız yüklerle bizleri imtihan eyleme. Darda ve zorda koyma. Amin. Akşamınız mübarek olsun demiş Hakan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Denizli'den Sultan Hanım. Sessiz dinleyicilerimizden biri. Hayırlı akşamlar diyor. Bir ara bırakmış dinlemeyi ama tekrar başlamış. Güzel cümleler eklemiş. Bunları şimdi bu mikrofondan söylemek çok uygun olmaz. Kendi adıma söylemek gerekirse ama çok güzel dilekler. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz. Güzel dileklerinizle hep var olun inşallah. Ve kalbinizden, gönlünüzden geçen ne varsa tez zamanda, kısa sürede hayırlıysa eğer yerine gelsin. Rabbim onları yerine getirsin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz.

Bu güzel 19 Mayıs'ın coşkusunu hep birlikte paylaştık. Bu frekansta bağımsızlığın, gençliğin, umudun ve güzel yarınlara olan inancın heyecanını da birlikte hissettik. Bir yandan da akşamın bereketini, huzurunu ve sıcak muhabbetini Diyanet Radyo'da birlikte çoğalttık. Yolda olanlara yol arkadaşı, evde olanlara dost olmaya gayret ettik. Mesajlarıyla, güzel dilekleriyle bizlere eşlik eden tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ben İlker Uykal. Bu anlamlı günün güzel hatırası gönlünüzde kalsın. Akşamınız huzurla, geceniz sükunetle dolsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın

sahili bahizde olsun mu leal? Gevher istersen eğer, kahrına dal. Hiç denizin sahilinde inci olması umulabilir mi? Cevher istiyorsa bir kişi, elbette denizin derinine, dibine dalması gerekir.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle dersiyle daha huzurlarınızdayız. Bu programımızda konu edeceğimiz mecelle kaidesi, مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. Yani ana ilkeye aykırı olarak var ve sabit olan bir şeye bir başkası kıyas edilemez. Bu kaidenin farklı formlarda ifade edildiğini de burada zikretmek gerekir. Şöyle ki, biraz daha şiirsel ve seciyeli olması için bazen kaide şöyle de ifade edilir. مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسِ. Aynı anlamı ifade ediyor aslında. Burada dikkat çekmemiz gereken önemli husus, değerli dinleyenler, kaidenin metninde yer alan kıyas ifadesidir. Bazen bu kıyas, Türkçemizde de kullandığımız benzetme, mukayese etme, karşılaştırma anlamında bir şeymiş gibi algılanır. Oysa kaidede ifade edilen kıyastan kastedilen bu değildir. Yani bir benzetme, yani bir mukayese ve karşılaştırma durumu söz konusu değildir. Kaidede ifade edilen kıyastan kasıt, buradaki kıyas, ana ilke, temel kural demektir. Yani temel kurala, ana ilkeye aykırı olarak eğer bir şey varsa, bu ana ilkeye aykırı olarak bir şey sabit olmuş ise, başka bir şeyi bu ana ilkeye aykırı olarak var olan şeye kıyas edip benzeterek biz onu tecviz edip yürürlüğe koyamayız. Değerli dinleyenler, İslam hukukunda birçok konuda şeriatın benzer konularda hakim ve yaygın olan ana ilkeye aykırı istisnai hükümler verdiğini görmemiz mümkündür. Bu özel istisnai durum söz konusu hükümle ilgili farklı teşrii gayeler göz önünde bulundurulduğu için vardır. Dolayısıyla biz ana ilkeden ayrı olarak değerlendirilen bu istisnai bir duruma başka bir şeyi kıyas ederek, benzeterek onu da meşru, legal bir uygulama gibi gösteremeyiz. Mesela yine gündelik yaşantımızda belki ziraatle uğraşan kardeşlerimizin çok sıkça yaptıkları selam akdi bu türdendir. Selam akdinde akde konu olan şey, yani makudu aleyh, aslında akit esnasında yoktur. Dolayısıyla olmayan bir şeyin, yani madumun satışı söz konusudur. Burada ana ilkemiz madum olan, yani henüz elde olmayan bir şeyin satışının caiz olmayacağıdır. Dolayısıyla elde olmayan, henüz mevcut olmayan bir şeyin satışının caiz olmayacağı ana ilkesinden farklı olarak biz, yani bu ana ilkeye dayalı değil, farklı bir gerekçeyle, mesela selam akdinde ihtiyaç dolayısıyla bunu meşru kabul ediyoruz. Selam akdini geçerli kabul ediyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından selam akdine bizzat izin verilmiştir. Yani mevcut olmayan bir şeyin satım akdine konu olduğu selam akdi, ana ilkeye aykırı olarak var olan bir akittir ve başka bir şey buna kıyas edilerek onu da tecviz etmemiz, uygulanabilir kabul etmemiz mümkün değildir. Değerli dinleyenler, ısmarlama akdi dediğimiz istisna akdi de bu türdendir. Yani ana ilkeye aykırı olarak var olan bir akittir. Başka bir konuda benzer bir durum bu akde kıyas edilerek o da tecviz edilemez. Değerli dinleyenler, kiralama akdi de bu bağlamda değerlendirildiğinde aslında burada da madumun satışı söz konusudur. Yani henüz olmayan bir şeyle ilgili biz bir akit, bir sözleşme gerçekleştiriyoruz. Zira kiralama akdinde yapılan akit menfaat üzerine yapılan bir akittir. Menfaatler de akit esnasında olmayan, yani madum olan, daha sonra peyderpey ortaya çıkan şeylerdir. Burada da zaruret ve ihtiyaca dayalı olarak kiralama akdi caiz olmuştur. Değerli dinleyenler, ana ilkeye aykırı olarak var olan bir şey, istisnai olarak getirilmiş olan bir düzenleme, dayanak olarak kabul edilip bir başka şey bu istisnai olarak var olan duruma benzetilerek, kıyas edilerek tecviz edilemez demek istemeye çalışıyor bu kaidemiz. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka mecelle kaidesiyle tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.
0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sahabilerden birisi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, ben alışverişte her zaman aldanıyorum. Satanın da satın alınanın da hilesi hep beni buluyor. Hep benim yolumu kesiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, aldanmaktan korkarsan alacağın şeyi 3 gün muhayyer olarak al. Yani 3 gün beklet, sonra işine gelirse al. İyi bil ki bir işte yavaş davranmak gerçekten de Rahman'dandır. Acele etmekse lanetlenmiş şeytandandır. Ey ihtiyatlı kişi! Köpeğe bile bir lokma ekmek atsan önce koklar sonra yer. Köpek burnuyla koklar, biz aklımızla inceleriz, aklımızla koklarız. Yeryüzüyle gökler bile Allah tarafından yavaş yavaş tam 6 günde yaratıldı. Oysa istese Allah yeryüzüyle gökyüzünü bir anda da yaratmaz mıydı? Ey hak yolcusu! Hakk'ın bu yavaş yavaş yaratışı, dilediğin bir şeyi yavaş yavaş fakat devamlı ve sağlam bir şekilde yapmayı sana öğretmek içindir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Kurtuluş Hayalleri. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Davut'un hikayesi bir çocuğun hayaliyle başlıyor. Davut'un bir ayının ağzından koyunu kurtardığı haberi şehirde hızla yayıldı. İnsanlar duydukları bu sıra dışı olayı bağlandırarak bir başkasına anlatıyordu. Böylesine kahraman bir evlada sahip olduğu için halkın kendisini tebrik etmesi Davut'un babası Yesse'nin de hoşuna gitti. İlk defa her şeyin boyda bozda olmadığını, bugüne kadar oğluna haksızlık etmiş olabileceğini düşündü. Onunla konuşup gönlünü almaya ve tebrik etmeye karar verdi. Birkaç gün sonra hanımının hazırladığı çeşitli yiyecekleri alıp Mera'ya gitti. Yesse Mera'ya vardığında üç arkadaşı yarışırken buldu. Belirledikleri bir hedefe sapanla taş fırlatıyorlardı. Davut her seferinde taşı isabet ettirirken Ram bir türlü istediği atışı yapamıyordu. Davut hangi taşları seçmesi gerektiğini, kollarının pozisyonunu ve sapını nasıl sallayıp fırlatacağını ona göstererek anlattı.

Firavun'un zulmünden kurtardıktan sonra kavmiyle beraber Kudüs'e doğru yola çıktı. Bir zamanlar büyük dedelerimiz İbrahim ve oğlu İshak bu topraklarda yaşamıştı. Mısır'a göç etmeden önce Hazreti Yakup ve çocukları da buradaydı. Hazreti Musa'nın zamanında bu bölgede zalim ve gaddar bir kavim yaşıyordu. Musa peygamber kavmine bu zalimlerle savaşmaları halinde Allah'ın onlara yardım edeceğini ve onları bu bölgenin hakimi kılacağını söyledi. Gel gör ki Allah'ın verdiği nimetlere iyice şımarmış bulunan kavmi ona, "Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada seni bekleyeceğiz," diye nankörce bir cevap verdi. Bunun üzerine Allah onları 40 yıl çölde yaşamaya mahkum etti. Yesse'nin son sözleri Davud'u hem çok üzdü hem de öfkelendirdi. İnsan peygamberinin sözünü nasıl dinlemez? Peygamber'e itaat etmek Allah'ın emri değil mi? Bir gün ben de aynı durumda kalırsam asla peygamberime isyan etmem. O ne derse yaparım. Yesse Davud'un bu tepkisini takdirle karşıladı. Tebrik ederim oğlum. Ben de senden bunu beklerim. Ha, ne diyordum? Hayattayken Hazreti Musa'ya her konuda yardım eden Yeşu, onun vefatından sonra İsrailoğullarının bütün sorumluluğunu üstlendi. Güçlü ve cesur gençlerden oluşturduğu bir orduyla şehri fethedip yepyeni bir düzen kurdu. Sonra ise Musa'nın nasihatlerine kulak vermedikleri için Yeşu'nun kurduğu bu saltanat yıkıldı. "Ne demişti Musa peygamber?" diye sordu Ram. Yesse devam etti. Musa peygamber onları sıkı sıkıya tembihlemişti. Sakın ola ki şehri fethettiğinizde dünya eğlencelerine dalmış bulunan şehir halkının yolundan gitmeyin. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın ve şükredin. En büyük şükürse onun yolundan gitmektir. Yok böyle yapmaz da özenip düşmanlarınıza benzerseniz ayrılığa düşersiniz. Gücünüz zayıflar, zalimlerin elinde oyuncak olursunuz. Böyle demişti Hazreti Musa. Şehir fethedildikten sonra bazıları İsrailoğullarını düşman kabul etti. Peki İsrailoğulları Hazreti Musa'nın sözünü dinlememişler mi? Yesse devam etti. Bazı boylar bir süreliğine Hazreti Musa'nın gösterdiği yoldan gitmişler. Ama İsrailoğullarının büyük çoğunluğu fethedilen şehir halkının yaşantılarına özenmiş, eğlenceye dalmış. Düşmanlarına benzedikçe kuvvetleri azalmış. İsrailoğullarının her boyu kendisine özgü bir yönetim kurmaya başlamış. Onlara düşmanlık besleyen, bu dağınık yapılarını gören düşman iyice zayıfladıklarını anlamış ve onlardan korkmaz olmuş. Aralarına fitne tohumları ekerek boyları birer birer yenip eski hakimiyetlerini yeniden kurmuşlar. Hem bu defa İsrailoğullarını öyle bir yenilgiye uğratmışlar ki Filistin'in dar bir bölgesine hapsetmişler. Onlar için çok kıymetli olan ahit sandığını dahi ele geçirmişler. Rehin aldıkları yüzlerce çocuk da işin cabası. Salmon sordu. Ahit sandığı neden bu kadar önemli? Siz ahit sandığını gördünüz mü? Ben görmedim. Ama duyduğuma göre içinde Tevrat'ın yazılı olduğu levhalarla Musa ve Harun peygamberden kalan asa, elbise ve sancak gibi eşyalar varmış. Atalarımız savaşta onu yanlarında taşırmış. Ahit sandığının varlığı onlara güç ve cesaret veriyormuş. Ahit sandığı yanlarında oldukça kendilerini güvende ve yenilmez hissediyorlarmış. Ram atıldı. Ya ahit sandığı hiç gelmezse? O zaman ne olacak? Ne gariptir ki ahit sandığı olmadan zafer elde edemeyeceklerine inananlar onu geri getirmek için de bir şey yapmıyorlar. Acı olan da bu işte. Hep böyle mi gidecek? Gelecek günlerin ne göstereceği bize kalmış. Aramızdaki çekişmelere son verip birlik olabilirsek, kim bilir belki kısa zamanda işler yoluna girer. Sonra Salmon'a dönerek

0: Aldın mı sorunun cevabını evlat?
1: Evet Yesi amca, teşekkür ederim.
0: O günden sonra üç arkadaş ne zaman bir araya gelse konu dönüp dolaşıp buralara geliyordu yine. Uzun uzun konuşup tertemiz yürekleriyle kavimlerinin bu haline çare arıyorlardı.
1: Bir gün kral olursam diye başlıyor ve uzun uzadıya kurdukları hayalleri birbirlerine anlatıyorlardı. Bu hayallerinin gerçekleşmesine çok az kaldığını bilmiyorlardı.
2: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ortada kimse yoksa ve kendin de insanlar arasında yoksan, kimin hakkında kiminle konuşacaksın? Bak, ben o kimseye er derim ki, insanlar arasında dolaşır, fakat dilini korur ve kimseyi çekiştirip günaha girmez.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Dil mürdesin hay eder hu isminin zakirleri. Arzu semayı tay eder hu isminin zakirleri. Kalp hanesin gülzar eder, bülbülü ona zar eder. Her demde seyri yar eder hu isminin zakirleri. Bezmi elestin mestidir, meydanı aşkın cüstüdür. Yarın kadimi dostudur hu isminin zakirleri. Devri eleste hissesin, aşk ile etti kıssasın. Def etti cümle gussasın hu isminin zakirleri. Derd ile girse kim yola, oldu hidayet ol kula. Saymaz cihanı bir pula hu isminin zakirleri. Erdi kime fazlı ezel, dost bezmine oldu mahal. Her müşkilini etti hal hu isminin zakirleri. Rahı fenaya kim girer, yarın cemalin ol görür. Her bir dikende gül derer hu isminin zakirleri. Fazlını ol Rabbi Rahim, etti fenaiye azim. Bulur ebed baki naim hu isminin zakirleri.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Fenai Cennet Efendi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Fenai Cennet Efendi'nin ismi Mehmet'tir. Şiirlerinde Fenai mahlasını kullanmıştır. Arif bir kişiliğe sahip olduğu bilinir. Bu kimlik Fenai Cennet Efendi'nin tüm hayatına sirayet etmiştir. Yaşayışındaki incelikler ve dini hassasiyetler çevresince kendisine Ehli Cennet diye hitap edilmesine neden olmuştur. Daha sonra bu hitap şekli kısaltılarak Cennet Efendi şeklinde anılmıştır. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte kaynaklarda 1574 yılına işaret edilir. Babası İshak Efendi'nin ve kardeşi Ahmet Çelebi'nin katiplik yaptığı bilinmektedir. Kendisi de katiplik ve vaizlik görevlerinde bulunan Cennet Efendi, Arapça ve Farsça bilmektedir. Kardeşi Ahmet Çelebi vesilesiyle Aziz Mahmud Hüdayi'ye intisap eder. Cennet Efendi bu intisaptan sonra katiplik görevini bırakır ve 17 sene şeyhinin hizmetinde bulunur. Bu hizmetin ardından şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi tarafından Kütahya Simav'a görevlendirilir.

senden ata, daim işin cudu seha, kuldan hata, senden ata. Müznib olana ya Rahim, göster sırat-ı müstakim. Kalmayalım söyle sakim, kuldan hata, senden ata. Bu abdi akim ya ilah, lütfuna uş kıldım penah. Fazlını eyle cilvegah, kuldan hata, senden hata. Nefsim eder 100.000 günah, ömründe kılmaz bir gün ah. Affet suçum ey padişah, bizden hata, senden hata. Ortak olup şeytan-ı nefs, olur hevaya pür heves. Lütfet sivadan bizi kes, kuldan hata, senden ata. Yok sana layık bir amel, her daim işim cürm-ü zelel. Ahvalime verme halel, kuldan hata, senden ata. Cümle vücudu mümkinat, senden alır feyzi hayat. Ver gil fenayiye sebat, kuldan hata, senden ata. Kütahya Simav'a giden Fenayi Cennet Efendi, şeyhinin vefatı üzerine İstanbul'a döner. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin torunu Mesut Efendi'nin ardından 1656 yılında Tophane'de İlyas Çelebi Tekkesi'ne postnişin olur ve 8 sene bu vazifeyi ifa eder. Cennet Efendi'nin bir divanı, tasavvufi bazı meseleleri ele aldığı tecelliyat ve ilmi notlarını ihtiva eden Talikat isimli eserleri mevcuttur. Müritleri tarafından sohbetlerinin derlenmesi neticesinde ortaya çıkan Fil-i Arif El-İlahiya isimli bir de eseri vardır. 1664'te vefat eden Fenayi Cennet Efendi, Üsküdar'daki Hüdayi Asitanesi'nin alt kısmındaki türbesine defnedilir. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Fenayi Cennet Efendi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz. Ya.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Ara bul kendini, bil kimsin sen? Ta sana ola dü alem ruşen. Kendini ara, kendini bul, kendini bil. Kimsin sen? Kim olduğunu idrak et ki iki alem de sana apaçık görünsün.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Bu akşam Seccadem İlahisi'ni çok sevdiğim yeğenlerim için çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım,

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Allahümme salli alel Mustafa eserini küçükken uyutmak için dinlettiğimiz oğlum Mahir için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile herkese iyi dinlemeler. Hayırlı akşamlar.

Akşamlar, selamun aleyküm. Ben İsmail Aydoğdu, İstanbul'dan. Sizlerden uyan ey gözlerim, gafletten uyan ilahisini istiyorum. Bu ilahi bütün hafızlara gelsin. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Selamun aleyküm, ben Şanlıurfa'dan Ömer Şahin. Mustafa Cihat'tan Gül Sultan ezgisini dinlemek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selamun aleyküm.

Halil Necipoğlu'ndan herhangi bir eseri tüm Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine hediye ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan nokta şeytanların ve cinlerin insan üzerinde

0: de nasıl bir etkisinin olduğu. Acaba şeytanlar insanlara doğrudan ve zorlayıcı bir etkide bulunabilirler mi, yoksa manevi ve psikolojik bir etkileri mi söz konusu?
1: Bunu cevaplamak için öncelikle cinler ve insanlar arasında nasıl bir ilişki ve iletişim olduğunun tespitini yapmak ve ardından bu etkinin nasıl olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak gerekir. Cinlerle insanların fiziki ve somut ilişkisine dair elimizde bir bilgi yoktur. Kur'an'a baktığımızda cinlerden olan iblisin Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile olan iletişimi tamamıyla vesvese şeklinde gerçekleşmiştir. Bir ayette İblis o ikisine vesvese verdi şeklinde geçerken bir başka ayette İblis Adem'e vesvese verdi şeklinde geçmektedir. Nas suresinde de insanların içine vesvese veren diye bildirilmiştir. Vesvesenin yanında Kur'an'da dürtme ve tahrik etme ifadeleri de geçmektedir. Bunlar da psikolojik olup vesveseden başka bir şey değildir.
0: O takdirde vesvesenin ne olduğunu anlamak gerekir.
1: Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalar kitabında fısıltı ve kuruntu gibi sözlük anlamları verildikten sonra vesvese şöyle tarif edilmiştir. Kötü bir iş yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için şeytanın insanı kışkırtması, aklını çelmesi ve akla kötü düşüncelere getirmesi anlamında kullanılır. TDK'nın sözlüğünde vesvese içinse kuruntu karşılığı verilmiştir. Bu kuruntular dışarıdan telkinlerle veya içe doğan duygu ve düşüncelerle gerçekleşir. Nitekim halkımızın şeytan kuruntusu ve şeytan dürtmesi sözleri tam da bunu ifade eder. Çünkü vesvesenin dayandığı bir gerekçe ve gerçeklikten bahsedilemez. İlk insanlar olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yapılan vesveseyi örnek alırsak, şeytan onların içlerine bir kuruntu atmış ve bunu da gerçekmiş gibi zihinlerine yansıtmıştı. Sonuç, şeytanın telkini doğrultusunda gerçekleşmediği gibi, var olan imkanların ellerinden kaçırılmasına da sebep olmuştu. Günümüzde kendisini savcı veya polis diye tanıtan sahtekarların telkinlerinin nasıl sonuçlar doğurduğu açıktır. Bu tür telkinler her ne kadar gerçek dışı olsa bile psikolojik etkisi vardır ve hafife alınmamalıdır.
0: Şeytanın etkisinin kişiye bağlı olduğu söylenebilir mi?
1: Tabii ki. Kişi şayet iradesini sağlam tutar ve etki altına girmezse veya aklını kullanıp verilen vesveseyi fark ederse zararsız atlatır. Nitekim Hazreti Adem ve Havva, İblisin telkininin bir kandırmacı olduğunu anladıklarında derhal pişman olmuşlar ve Allah'tan bağışlanma dileyerek düştükleri hata sarmalından kurtulmuşlardır. Ama bedel de ödemişlerdir. Nitekim bir anlık vesveseye veya şeytanın dürtmesine kapılma sonucu büyük kayıpların yaşanması mümkün olabilmektedir. Araba kullanırken telefonla ilgilenmenin yol açtığı kazalar veya bir anlık öfkenin doğurduğu zararlar gibi. Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözü bir tecrübe ürünüdür.
0: İyi de hocam, biz cin şeytanlarını görmüyoruz. Görmediğimiz bu düşmanla nasıl mücadele edebiliriz?
1: Bu soru 1000 yıl öncesinde İmam Maturidi'ye sorulmuş. Demek ki her dönemin insanının kafasına takılan bir soru. Onun verdiği cevap bugün için de geçerlidir.
0: Doğrusu cevabını merak ettim.
1: Maturidi'ye göre insanın cin şeytanını etkisiz hale getirme gibi bir yükümlülüğü de gücü de yoktur. Ama onun bizim bedenimize, yiyecek içeceğimize veya diğer eşyalarımıza zarar verecek gücü de bulunmamaktadır. Eğer onun böyle bir gücü olsaydı bizi bir kaşık suda boğar, bütün yiyeceklerimizi ifsat eder ve eşyalarımıza zarar verirdi. Onun bize tek etkisi vesvese şeklinde içimize attığı kötü telkinden ibarettir. Onun bu vesvesesinin üstünden gelecek imkanı Yüce Allah bize fazlasıyla vermiştir. Üstelik peygamberler ve kitaplar yoluyla da bizi uyarmıştır. Bize düşen Allah'ın verdiği aklı kullanmak, düşünce kabiliyetimizi işletmek ve Yüce Allah'a sığınmaktır. Bunları yaptığımız takdirde irademizi şeytanın telkini doğrultusunda değil, meleklerin ilhamları doğrultusunda kullanmış oluruz. Hakkın yanında yer alır, hakikati yakalarız. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da, şeytan seni kötülüğe tahrik ederse hemen Allah'a sığın. Ey Rabbim, şeytanın dürtmelerinden sana sığınırım ayetleri, şeytanın vesvesesi karşısında nasıl davranmamız gerektiğini bildirir. Bu durumu Kur'an bize şöyle anlatmaktadır. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda,

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

uyuyan kişinin düş görmesine benzer dünya. Hatta düş gördüğü sırada gördüğü hayallerin gerçek olduğunu sanır rüyayı gören o kişi. Fakat uyandığında bütün gördüklerinin birer hayal olduğunu anlar. Tıpkı uyanık olarak bu dünyada yaşayan insanın öldükten sonra bu dünyayı kötü bir rüya, bir hayal olarak hatırlayacağı gibi. Ey hak yolcusu! Sen yalnız geceleri mi uyuyorum sanıyorsun? Gündüz de uykudasın, rüya görüyorsun. Uyuyan bir kişinin gördüğü rüyadır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz, şekli ve suretiyle var gibi görünen bu dünya için. Sen aslında bir gölgeden ibaretsin. Gölgede teferruattan. Sen de dahil kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl olan ay ışığıdır. Asıl var olan Cenab-ı Hak'tır. Ey dost! Uykunu da uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bil.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan Hacı Salih Camii Şerifi'ni ziyaret edeceğiz efendim. Kıymetli dostlar, Osmanlı döneminde idari bir merkezdi Banja Luka. Ama aynı zamanda içinde barındırdığı tarihi eserleriyle de şekillenmiş bir şehir kimliğine sahipti. Camilerle birlikte mahallelerin kalbinde yer alan ve sosyal hayatı destekleyen ibadethaneler ve komşuluk ilişkilerini bir arada tutan merkezler hakikaten çok büyük bir işlev görmekteydi. Hacı Salih Camii Şerifi de bu şehir dokusunun anlamlı bir parçasıydı ve çok kıymetli bir buluşma noktasıydı. Sevgili dostlar, Camii Şerif Osmanlı'nın Balkanlardaki yerleşim düzenini güçlendirdiği 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında inşa edildiği şekilde bir kabulle karşılanır. Camii Şerif'in banisi olarak anılan, yani Camii Şerif'i yaptıran kişi Hacı Salih Bey, dönemin hayırsever vakıf insanlarından biri olarak tarih sahnesinde yer alır. Hacı ünvanı malumunuz olduğu üzere onun kutsal topraklara yaptığı yolculuğu ve cami inşası ise topluma bıraktığı kalıcı bir mirası, kıymetli bir tarihi eseri temsil etmektedir. Kıymetli dostlar, malumunuz olduğu üzere Osmanlı şehir kültüründe Camii Şerifler ve diğer tarihi eserler aslında bir ibadet mekanı yahut sosyal alanda sosyal hayatı kolaylaştıran, tanzim eden mekanlar olmalarıyla birlikte aynı zamanda bulundukları mahallelerin merkezini oluşturan sosyal yapılar olarak tasarlanmıştır. Hanlar, hamamlar, köprüler, hanikahlar ve camiler bu yapılar bütününden bir tanesi olarak zikredilebilir. Hacı Salih Efendi'nin yaptırmış olduğu bu Cami-i Şerif de bu anlayışın bir nişanesi olarak çevresinde şekillenen yaşamla birlikte bir bütünlük oluşturmuş ve bu bütünlüğü yüzyıllar boyunca korumayı başarmıştır Allah'ın izniyle. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in mimari özelliklerine baktığımızda özellikle klasik Osmanlı Cami-i Şerif tipolojisinin hakikaten çok kıymetli bir örneği olduğunu bizlere göstermekte. Ve ortaya koymuş olduğu bu sadelik ve dengeli bir örnek oluşu Cami-i Şerif'i özellikle diğer zamanlarda yapılan Cami-i Şeriflerden ayırmaktadır. Genellikle kareye yakın bir plan üzerine kurulurdu efendim Osmanlı Cami-i Şerifleri ve özellikle bu kapsamda mahalle içlerinde yapılmış olan küçük mabetler. Ve tek kubbeyle örtülüdür efendim ekseriyeti. Bu kubbe hem mekanın merkezi bütünlüğünü sağlar, hem de Cami-i Şerif'in hariminde bir akustik ve aynı zamanda denge oluşturmuştur. Kubbe geçişlerinde kullanılan tromp ya da pandatif sistemi Osmanlı mimarisinin bir karakteristik özelliğini muhteşem bir teknik ve ustalıkla ortaya koymaktadır. Bu sistem sayesinde kare planlı mekan dairesel kubbeyle uyumlu bir şekilde birleşir, böylece yapı hakikaten çok estetik bir hale hem de statik açıdan güçlü bir forma kavuşmuş olur. Aynı zamanda harim bölgesi geniş bir alan gibi karşımıza çıkar. Cami-i Şerif'in dış cephesinde yerel taş malzeme kullanılmıştır efendim. Yapının çevreyle uyumu için o yörenin taşının kullanılıyor oluşu da büyük bir estetiği ortaya koymaktadır. Sevgili dostlar, İnce ve zarif formuyla gözümüzün önünde duran minare, Cami-i Şerif'in en belirgin unsurlarından bir tanesidir. Cami-i Şerif'te özellikle namaz vakti geldiğinde ümmeti Muhammed'e vaktin girdiğini ifade eden ezan-ı Muhammedi çağrısı yüzyıllar boyunca bu muhteşem Cami-i Şerif'ten, Hacı Salih Cami-i Şerif'inden yankılanmıştır efendim Balkanlarda. Kıymetli dostlar, mihrabın kıble yönünde belirgin bir şekilde konumlandırılmış oluşu, Cami-i Şerif'in diğer unsurlarıyla birlikte burası caminin merkezidir işaretini ortaya koymaktadır. Minber ve diğer ahşap unsurlarsa dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan ince işçilik örneklerini sunar bize. Sevgili dostlar, zaman içinde çeşitli tahribatlara uğramıştır bu muhteşem mabet. Ne yazık ki Balkanlarda yaşanan savaşlar ve tarihi kırılmalar bu tür birçok yapıyı olduğu gibi Hacı Salih Camii Şerifini de etkilemiştir. Bazı dönemlerde varlığını büyük ölçüde kaybetmiş olsa da bugün dimdik ayaktadır ve ibadet ve taat için ümmeti Muhammed'i beklemektedir. Biz de sizlerle birlikte Tarih ve Mekan programında Hacı Salih Camii'ni ziyaret ettik. Sizleri bu mekandan Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe

göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım.

dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ol ata yasına hakkın vasık. Oldu rızkın sana senden aşık. Allah'ın sana bahşedeceğine güven. Rızkının sana olan aşkı senin rızkına olan aşkından daha büyüktür.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış. Gülenmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysa çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze aldı. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan derler. İnsan kimdir? İnsan, başkalarına yararlı olan ve onların işlerini gören kimsedir. Bütün insanlar iyiyi severler. İyi insan, halka karşı şefkatli olur. Merhametli olursan, sen de iyi insan olursun.

Ağaç tutuyor. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler üzüldü. Eski günahlar dipdiri.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca her peygamberin bir tebliğ ve davet mücadelesi yöntemi bulunmuş, muhatap olduğu kitleyle diyaloglarında farklı zorluklar ve sıkıntılar yaşamışlardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da kavmiyle buna dair yaşadığı sıkıntıların Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde anlatıldığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Bakara suresinde yer alıyor. Bakara suresinin 67. ayeti kerimesiyle başlayan bir inek kesme emri ve onun neticesinde gelişen diyalog var. Bu hadise kuşkusuz biraz genişçe Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Arzu eden, merak edenler o ayeti kerimeden başlamak suretiyle anlatılan bu olayı oradan derinlemesine bakabilirler. Ama bizim 67. ayeti kerimede yer alan Hazreti Musa'nın kavmiyle diyaloğu esnasında yapmış olduğu ve bize öğretilen bir duaya bugün dikkatinizi çekmek istiyorum. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Şöyle diyor Rabbimiz, bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dua etti. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar. Bir peygamber cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye dua ediyor. İlim insana kıymet veren, değer veren, anlamlı ve özel kılacak en büyük hakikat. Dolayısıyla ilim ehli olmanın karşılığı ve zıttı anlamına gelen cehaletten kaçınmak, o duruma düşmeme gayret ve çabası içerisinde insanın yaşaması gerekiyor. İnsanın cehaletini artıran maalesef küfrü, inadı oluyor. Her şeye kendini kapaması, hakka ve hakikate duyarsız kalması oluyor. Kulağını, gözünü bir anlamda açmaması, gönlünü, yüreğini, içini hakikate açmaması oluyor. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Tabi ayet-i kerimede dikkatimize sunulan bir başka hususu da bu vesileyle ifade edip anmak, açıklamak isterim. Burada bir kavmin peygamber öğretilerine ve emrine karşı direncini görüyoruz. Ve bu bize bir ders vermeli. Peygamber öğretisine, emrine direnç göstermek bir cehalet işidir. Hakikate kendini kapama eylemidir. İnanana, mümine yakışan, peygamber öğretisine, tebliğine, davetine, onun bıraktığı emre, onun bizden istediği tavra uymak, teslim olmak ve bu vesileyle sıddık olmaktır. Malumunuz olduğu üzere, Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselam'a biz sıddık deriz. Sıddık ifadesini kullanmamızın nedeni de İsra ve Miraç olayından sonra o esnada Mekke'de yaşayan insanların önemli bir kısmının cehaletleri sebebiyle, hakkı ve hakikati bilmiyor olmaları sebebiyle Peygamberimiz de aynı bu Hazreti Musa'nın arkadaşlarının muhatap olduğu kitlenin yaptığı gibi sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Bir gece buradan kalkacak, Kudüs'e gidecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, ondan sonra farklı hadiselere, olaylara şahit olup gelecek, yine Mekke'de sabahlayacaksın öyle mi? Bu nasıl mümkün? Bizimle aklımızla dalga geçme, alay etme diyerek adeta bunlar gibi itiraz etmişler, karşı koymuşlar ve Peygamberimize karşı ciddi bir mücadele göstermişlerdir. Ama bütün bunlar yapılırken Hazreti Ebu Bekir anlatılanları eğer o anlatıyorsa, o söylüyorsa bu hakikattir, doğrudur diyerek teslimiyetini ortaya koymuş ve sıddık olarak anılmaya başlanmış. Onun bu sıddıkiyeti ve teslimiyeti onu Peygamber Efendimiz'e hicret yolculuğunda yol arkadaşı olma nimetini sağlamış ve cennetlik olmayı elde etmiş bu vesileyle. Kıymetli dinleyenler, biz de peygambere yoldaş olmak istiyorsak, onunla cennette beraber olmak istiyorsak sıddık olmamız gerekiyor. Bize söylenilen, anlatılan Kur'an ayetlerine, peygamber sözlerine bizimle alay mı ediyorsunuz? Bu çağda, bu dönemde bu olur mu? Bunlar yapılır mı? Bunlar yaşanır mı? Bunlar uygulanır mı? Diyerek cahilce ifadelerle direnç gösteren değil, Cenab-ı Allah'tan gelen her şeye baş göz üstüne diyen, peygamberin sözlerine hakkıyla ittiba eden insanlardan olmamız gerekiyor. Vahye direnç göstermek cehalettir. Peygamber öğretisine kulak tıkamak cehalettir. Ve cahillerden olmak, cahil kalmaktan Cenab-ı Allah'a sığınmak da gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimede, yani cahillerden olmamayı isteyip talep etmemiz gerektiği gibi şu emre de muhatap olduğumuzu görüyoruz. Rabbimiz bize buyuruyor ki ve arid anil cahilin, cahillerden yüz çevir, uzaklaş. Hakkı bilmeyen insanlardan, imanla nimetlenmemiş insanlardan, imana, dine, hakikate gönlünü, kalbini kapamış, kapatmış olan insanlardan yüz çevir ve uzak dur diyor Rabbimiz. O yüzden biz de bu emre de kulak vererek hayatımızı bu bilinçle, bu dikkatle sürdürmeliyiz. Rabbim bizi cahillerden olmaktan muhafaza eylesin. Hakiki ve gerçek ilimle her daim nimetlendirsin efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Bir korku düştü canıma. Acep ne ola benim halim. Derman olmazsa bana. Acep ne ola benim halim. Can tenimden üzüle. Gitmek yararı düzüle. Bu sureti nakış bozula. Acep ne ola benim halim. Dünya donları soyacak. Yuyucu tenim yuyacak. İletip kabre koyacak. Acep ne ola benim halim. Eller gidip ben kalacak. Sinde yalnız olacak. Münkerli nekir gelecek. Acep ne ola benim halim. Ne ayak tuta ne elim. Ne aklım kala ne bilim. Cevap vermez dilim. Acep ne ola benim halim. Mezardan duru gelecek. Hak terazi kurulacak. Amelimiz görülecek. Acep ne ola benim halim. Miskin Yunus eydir sözü. Kan yaş ile dolu gözü. Dergahına tutar yüzü. Acep ne ola benim halim.

Aziz dinleyenler, insan başıboş bırakıldığını mı zanneder der Kur'an. Akıl ve iradeyle donanımlı hale gelmek elbette ki mesuliyeti gerektirir. Mesuliyet alanı aklın ve iradenin ölçüsü kadardır. Ve insanın en büyük sorumluluğu kendi dünyasındaki sorumluluğudur. Tercihlerimiz, yapıp ettiklerimiz, sorumluluk alanımızın dahilinde olan seçimlerimizse şayet elbette mesulüz. Yaratıcı kudret kendisini insana muhatap kılarak sorumluluk alanlarını da belirlemiştir. Allah'a karşı, kendine karşı, insanlara karşı, mahlukata karşı ve tabii evrene karşı bir mesuliyet hissiyle var edilmişiz. Bir ikram vesilesi olan hayatı bahşeden ilahi kudrete minnet hissi duymakla başlar mesuliyet. Ondan geleni akıl ve idrakla harmanlayıp imanla taçlandırmak şükran duygusunun girizgahıdır. En küçük bir iyiliğe mukabele insan olmanın erdemi ise namütenahi ikramlara karşı minnet hissi elbette kamil bir imanın da tezahürüdür. Akletmek, düşünmek ve tefekkür etmekle bize mesul olduğumuz alanlar hatırlatılır. Nisyanla mağlul insan için bu hal sık sık vurgulanır. Yapılan bir hayra teşekkür beklenmese de, teşekkür hatırlatması insan olma adına bir inşa tembihidir. Yoksa bir teşekkürün ve şükran hissinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kudrete katkısı ne olabilir ki? Yokluktan varlık alemine davet edilen, davet edilmekle kalmayıp insan edilen, bununla da kalmayıp imanla tezyin edilen insan için her dem Rabbine duyduğu minnet ancak kişiyi yüceltir. Sensin Kerim, sensin Rahim. Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur emin. Allah, sana sundum elim. Yunus'un dediği gibi, minnetten mahrumiyetle geçen bir ömür sonrasında, acep ne ola benim halim deyip, bir muhasebe zamanı gelmedi mi bizler için?

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri minbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 binle.

yinemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım.

0: Günün Duası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Güzellikle ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar da yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz diyerek Allah'a olan şükrünü ifade ederdi.
1: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Vallahi o zat mübarek bir insandı.
2: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
1: Gördüğüm en güzel insandı. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
2: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
1: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
2: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım? Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavmini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler.
5: Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
6: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
3: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
5: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi, İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti.
0: 30. Bölüm.
5: Hazreti Ali peygamberimizin hicreti esnasında Kureyş müşriklerinin saklamak üzere kendisine bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine teslim etmek için Mekke'de kalmıştı. Bunun için Mekke vadisinde insanlara şöyle seslendi.
7: Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelsin. Emanetini kendine teslim edeceğim.
5: Bu iş için 3 gün Mekke'de kalan Hazreti Ali, emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra peygamberimizin peşinden Medine'ye hareket etti. Geceleri yürüyor, gündüzleri gizleniyordu. Nihayet Kuba'da Resulullah'a yetişti.
3: Ya Resulallah, Ali geldi.
5: Peygamberimiz onun sağ salim ulaşmasının sevinciyle Allah'a hamd etti ve yanına gelmesini istedi.
3: Ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmış, yürümeye takati yok.
5: Bunun üzerine peygamberimiz kalkıp onun yanına gitti. Hazreti Ali'nin halini görünce Resulullah'ın gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Birbirlerine sarılarak hasret giderdiler. Merhamet peygamberi bir an evvel ıstırabının dinmesi için dua etti. Kuba'ya ulaşanlardan biri de Süheyb'ti. O da yolculuğundaki zorluklar sebebiyle hastalanmış ve son derece acıkmıştı. Resulullah'ın yanına geldiğinde başına gelenleri anlatmaya başladı.
8: Ya Resulallah, yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malının mülkünü burada bizim sayemizde kazandın. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
5: Suheyb'in sahip olduğu servete rağmen bu duruma düşmesi, açlıktan bitap bir şekilde yolculuk etmesi peygamberimizi etkilemişti. Gülümseyerek ona şöyle dedi. Ey Ebu Yahya, satışın karlı çıktı. Muhakkak ki sen kazandın. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Peygamberimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccaroğullarından yardım istedi. Küçüklüğünde annesiyle birlikte ziyaret ettiği akrabaları derhal silahlanıp yanına geldiler.
9: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
10: İşte kılıçlarımız, işte canlarımız. Hepsi senin hizmetindedir.
9: Emniyetiniz sağlanmıştır ey Allah'ın Resulü. Arzu ettiğiniz gibi hareket edin.
5: Cuma günü güneş yükselince Peygamberimiz devesi kasvaya bindi. Yanında Hazreti Ebubekir, sağ ve sollarında Neccar oğullarının yiğidi.

0: sahipleri olduğu halde yola çıkmaya hazırlanırken, kendilerini misafir eden Kubalılar etrafını çevrelediler ve şöyle sordular:
1: "Ya Resulallah, bizden usandığınız için mi, yoksa daha hayırlı bir yere gitmek için mi bizden ayrılıyorsunuz?"
0: "Peygamberimiz, sizden usandığım için değil, benim gideceğim yer belli olmuştur. Bana bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. Demirci körüğünün demirin kirini attığı gibi bu şehirde kötüleri bir bir dışarıya atar," dedi. Ve oradaki Müslümanlarla vedalaştı. Yesrib'in kelime manası kötüydü. Hoşa gitmeyen yer demekti. Hastalıklarıyla anılırdı. Peygamberimiz kendisine kucak açan bu şehri kötü isimle anmıyordu. Ona yeni bir isim veriyordu. Bu şehir bundan sonra Medine veya Tabe diye anılacaktı. Ve yola çıktılar. Medine yakınlarındaki Ramuna Vadisi'ne geldiklerinde öğlen namazının vakti girmişti. Peygamberimiz oradaki 100 kadar kişiye imamlık ederek cuma namazını kıldırdı. Bu peygamberimizin Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Namazdan sonra hutbesinde cemaatine şöyle hitap etti: "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler, onu küfürden sonra İslamiyet'e sokar, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse, işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah yarattığı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini ve kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haram olan her şeyi açıklar. Artık Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ey insanlar! Kendiniz için ahiret azığı hazırlayınız ve onu kendinizden önce gönderiniz. Hepiniz bilirsiniz ki ölüm başınıza gelecektir. Sonra Rabbiniz sizden her birinize, sana benim Resulüm gelip de emirlerimi bildirmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı?" diyecek. O kul da sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada da cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Peygamberimiz cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, yularını da devenin başına doladı. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etti. Peygamberlerinin yolunu gözleyen Medineli Müslümanlar her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan önce gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiülevvel ayının 8'i bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar bir ses duydular. Bu kafileyi gören bir Yahudinin sesiydi.
2: "Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz!
3: Resulullah gelmiş!
4: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
5: Duydunuz mu? Resulullah gelmiş! Hamdolsun Resulullah geldi!
6: Ey gençler! Resulullah geldi!
7: Resulullah geldi!
8: Allah Resulü geldi!
5: Resulullah gelmiş!
9: Peygamberimiz geliyor!
0: Peygamber Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük bir sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylüyordu. kimisi şiirler okurken, kimileri defter çalıyor, hep beraber sevinç gösterilerinde bulunuyorlardı.

0: Medine'de bir bayram havası yaşanıyordu. Coşku içindeki kalabalık Resulullah'ı misafir etmek için birbiriyle yarışıyor.
1: Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize gelin. Bize buyurun
2: ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü, bize buyurun. Biz geniş meydanlar, bağ ve bostanlara sahibiz. Araplardan bu yurda girenler bize sığınırlar.
3: Bize misafir olun ya Resulallah. Biz pek çok yiğide sahibiz. Savaş erleriyiz. Malımız da çok. Sizi koruruz.
0: Peygamberimiz tüm bu davet sahiplerine hayır dua edip teşekkür ettikten sonra "Devenin yolunu açınız. Nereye gideceği ona bildirilmiştir." diyerek yoluna devam etti. Bu arada akrabaları olan Neccaroğulları etrafını sarmıştı.
4: Ey Allah'ın Resulü, biz senin akrabalarınız. Dayılarının evinde misafir olman daha isabetli olur.
0: Resulullah onlara da aynı cevabı verdikten sonra kendisi için şarkılar söyleyen kız çocuklarına döndü.
5: Neccaroğulları'nın kızlarıyız biz. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in.
0: Peygamberimiz bu samimi karşılama karşısında hoşnut olmuştu. Çocuklara "Beni seviyor musunuz?" diye soruyordu.
5: Çok seviyoruz, hem de çok.
0: Peygamberimiz aldığı cevaplar karşısında "Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum." diye tekrarlıyordu. Hem Mekke'den göç eden Müslümanlar hem de Medine'de bulunanlar ayrı bir sevinç içindeydi. Onu ilk defa görmenin heyecanı, önceden tanıyanların hasretinin sona ermesinin sevinci birbirine karışmıştı.
6: Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
4: Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim.
7: Çok şükür sağ salim geldiler. Gün geçtikçe korkum artıyordu. Peşlerine takılan onca ödül avcısına rağmen geldiler. Hamdolsun.
8: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi selametle hicret yurduna ulaştıran Allah'a hamdolsun.
0: Peygamber Efendimizin gelişiyle birlikte hicret tamamlanmış oldu. Artık Müslümanlar bir arada ve güvendeydi. Allah hicret eden ve onlara yardımcı olan müminler için şöyle buyurdu. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Fazla gurur ve kibre kapılma. İyileri kendine yakın tut, kötülerden uzak dur. Hırslı kişilere iş buyurma. Nankörlere dikkat et. Başkasının malını gasp etme. Yok yere kan dökme. Ölüm döşeğinde insan bu iki günah yüzünden perişan olur.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor?

tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

söyleyeyim. Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşımda duran eşya.

Rabbi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini dikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale,

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dinleyicileri. Selam olsun size. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle sesimi sizlere ulaştırmaya başladım. Din ve Hayat programı başlıyor. Bugün eserimizin içerisinde tövbe konusuyla ilgili konuşacağız. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatalarından dönendir. Tövbe, bilerek veya bilmeyerek, açıktan veya gizlice işlenmiş günahlardan, hatalardan ve kusurlardan pişmanlık.